azimlik bizim oldu, imam oldum, uyan gel Zün. Bu ummanda delim dürlü, güher vardır ele girmez. Akar rahmet suyu çağlar, gönül kirin yuyan gelsin. İyi dostlar, işidün sözüm. Dün etmişem, bugün düzüm. Yavu kılmışam kendi özüm. Bu hak yola giren gelsin. Yunus miskin anı görmüş, eline bir divan almış, alimler okuyamamış, bu maniden duyan gelsin.

için şu dünyada. Gülme, gülme, ağla gönül. Olmakta derdin ziyade. Gülme, gülme, ağla gönül. Dünya kime kıldı vefa? İşi daim cevru cefa. Kanı Muhammed Mustafa. Gülme, gülme, ağla gönül. Ebu Bekir Sıddık Veli, peygambere dedi beli. Kanı Ömer Osman Ali. Gülme, gülme, ağla gönül. Anlar cihana geldiler, hep gittiler kalmadılar. Gülmediler, ağladılar. Gülme, gülme, ağla gönül. Dünyaya gelen gülmedi, hiç kimse vefa bulmadı. Peygamberlere kalmadı. Gülme, gülme, ağla gönül. Bir gün ola ecel gele, kullar kulluğundan kala. Yorgan döşek toprak ola. Gülme, gülme, ağla gönül. Aşık Yunus söyler sözün, hemen turap bilir özün. Eğer yazın, eğer güzün. Gülme, gülme, ağla.

Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.

0: gelmeyeceğim.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla künyesiyle de bilinen Ebu Amr Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ölü defnedildikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu. Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz. Kabir sorularına cevap vermekte ona başarılar dileyiniz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır.
2: Bir Yusuf Masalı, İsmet Özel.
3: 5. Bab, Dönüş. Bütün sevişenlerin zor dakikaları vardır. Hepsinin o zamanlarda benzeşir davranışları. Hüsnü Yusuf aldı şivekarını karşısına, ellerini tuttu, ayırmadan gözlerinden gözlerini, önce derin bir iç geçirdi, konuşmaya başladı sonra. İkimiz o bir kalarak en özel yeri yaratılmışlar arasında ne kadar hakkıyla kazanmış olursak olalım ve şimdi çok kimsenin anlamadığı yüceliş basamaklarında olsak da her yaratılan şeyin zemini bizim de zeminimiz. İnsan çoğalacaksa insanlarda çoğalacak.

0: alır. Bir dönüş bekliyor seni. Cinlerin bahçesinde çocuk doğamaz. Hüsnü Yusuf, şivekara neler yapacağını birer birer anlattı. Bir kocaman yumak ip vererek ona. Gidecekti. Yumağın bittiği yere kadar hiç durmayacaktı.
1: Ne bitmez yumakmış. Kaç gün gitti.
0: Sonunda vardığı yer kapkara bir şehirdi. Önce gecenin tesiri sandı. Oysa gerçekten kara. Gün ışığı altında bile kapkaraydı şehir. Evlerin duvarları siyaha boyanmıştı. Panjurlar ve kepenkler, onlar da siyah ve kapalı. Yollar hep zift karası. Kaldırımlar kara taş. Fakat ne geçen var ne giden. Bütün perdeler çekik ve kara. Bakan kimseler yok pencereden sokaklara. Şivekar karnı burnunda ağır ağır kat etti kara şehri. En büyük kapısını buldu şehrin. En kara kapı da buydu. Bu şehir baştan başa yıllardır Hüsnü Yusuf yasını tutmaktaydı. Gizli, gözden uzak bir yerde oynuyordu çocuklar. Büyükler için oynamak, gülmek gizlice bile olsa yasak. Yusuf'u cinler kaçırınca 7 yaşında, önce annesiyle babası karalara büründü. Sonra yavaş yavaş güzel Yusuf'un yokluğuyla kendine çirkinlik bulaşmış hisseden herkes siyahı seçti. Bir dürüstlük aradı yasla avunmakta. Bu şehrin beyi Hüsnü Yusuf'un babası. En büyük kapı bey kapısı. Gebe kadın büyük kara kapıyı tam da doğum sancısı tuttuğu sırada çaldı. Açan olmadı. İçeriden bir kıpırtı duyulmadı. Çaldı şivekar bir daha. Bir daha. Bir daha. Ne ses, ne nefes. Sonunda ona öğretildiği üzere açın. Hüsnü Yusuf'un bağışı için açın, dedi. İçten ve iç parçalayıcı bir inleyişle. O zaman kocaman kara kapı açılıvermediyse de tamamen mağrur ve ağırdan aralandı. Doğurmak üzereyim. Bana bir yer gösterin. Şivekarı ineklerin ahırına aldılar. Çok geçmedi doğurdu. Hani şu bir avcıdan işittiğine kanan var ya, ümidin ve korkunun hakkını vermek için nice iniş, nice çıkış yaşayan, mezbeleliklerde hırpalandıktan sonra nikahı harikulade bir bahçede en harikulade erkekle kıyılan kızın oğlu doğdu nihayet. Lohusa yalnız kalmasın, al basmasın onu diye o gece ahıra bir halayık bıraktılar. Ve o gece bir kuş kondu ahır penceresine. Dile geldi, seslendi. Şivekarım, şivekarım. İçeriden yanıtlandı bu çağrı. Lebbeyk sultanım. Ne yapar sultanım? Boklu çaputlar içinde yatar sultanım. Annem duymadı mı? Alhaneye almadı mı? Yavrumun yavrusu deyip sinesine sarmadı mı? Pır deyip uçtu sorular sonrası kuş. Ama olay halayık kızı çok korkuttu. Koşup anlattı duyduklarını kahya kadına. Kahya kadın işkillendi bu işten. Kas kümesine alsınlar lohusayı. Oraya benim için de bir yatak koysunlar. Ertesi gece aynı kuş bu sefer kas kümesinin penceresine konarak aynı söyleşiye yer verince halayık Ne işittiyse kahya kadın o da duyunca anladı kara konaktaki emektar. Bir bey doğurmuştu vesveseyle baktıkları yabancı. Üstelik bu son gelen konakta herkesten daha yerli. Yeni efendisidir doğan bebek. Beyin torunu. Gerçeği öğrenince Yaz kentinin beyi, kara konağın hatunu, bir Basübadel Mevt saydılar bütün olan biteni. Yavruyu vakit geçirmeden alhaneye aldılar. Yavrumuzun yavrusu deyip kucaklarına sardılar. Şivekarla konuşup tebcil ettiler gelini. Daha ileri gittiler. Bu soyda ihtiras bitmez. Dediler, yakala bu kuşu bize. Tut bu kuşu bizim için. Şivekar, Yusuf'a dokunmak istemez mi? Canı yürekten kabul etti teklifi. Al haneyi görmeliydiniz. Daha Hüsnü Yusuf doğmadan orayı annesi bir sevinç odası olarak tertiplemişti. Her taraf siyaha büründüğü günlerde bile bu oda alhane kaldı. Ümit ve sevinç temsil etsin istendi. Demirden ve kızıl bir karyolada yatıyordu şivekar. Kuş pencereye konup adını ünledi. Şivekarım, şivekarım. Bir naz uykusu içindeymiş gibi yaptı yatakta sere serpe uzanan. Kuşcağız kondu bu sefer karyola demirine. Tez canlı, endişeli seslendi. Şivekarım, şivekarım. Yine ses yok. Yastığa indi, geldi başucuna. Şivekarım, şi der demez, kaptı kuşu uyurmuş gibi yapan. Kaçırılmak neyse ama bunca serencamın sonunda bir kuş olarak yakalanmak ağır geldi Yusuf'a. Silkinip buluverdi gerçek cesametini. Birdenbire alhaneyi güzelliğiyle doldurdu. Bey ve hatun, babayla anne coşkuyla daldılar içeri. Sarılmalar, öpüşler, hasretler giderildi. İnsan hayatı dediğin ne de meraklı bir şey. Neden kılıç kabzasındadır kınalı parmak? Buraya kadar geldi masal. Şimdi acep ne olacak?

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.

0: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, yine bir şey içtikten sonra hamd etmesinden razı olur.
1: Ya Allam,
2: bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bildirirsin, sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim her şeyin her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da, perdelerin ardında bırakma beni.
1: Ya Asım,
2: her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
1: Ya Burhan,
2: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.
1: Ya Cail,
2: sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
1: Ya dair.
2: Sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yâr eyle.
1: Ya daim,
2: sensin daim, sana ayrılık yok. Devam sendendir, sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat, sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed, sana zorluk yok. Sana dayanır varlık, sana yok, yok. Gün akşamlıdır, devam ver bana. Geceler unutkandır, sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur, beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır, vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır, yarınları ver bana. Sonum sonsuzluktur. Sonsuzluk ver bana.
1: Ya delil.
2: Sen zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Yola ilet, yolunu göster bana. Yollarını açık et, hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et, delilini gönder bana. Kalbime nazar et, istediklerimi ver bana. Beni yeniden var et, cennetini ver bana.
1: Ya Hak,
2: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğirler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin. sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi, saptırma aklımı.
1: Ya fa'il.
2: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
1: Ya Falik.
2: Sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin

bir şiir mi? Anlam veremiyorum. Kelimelerim birbirine karışıyor. Utancımdan yanaklarım kızardı. Adım adım caddelerde ben divane kalmıştım. Haykırmak istiyorum aşığım. Anladım ki ben mecburum sana Allah.

Ben bu yola ne olur beni yalnız bırakma. Dudaklarımda gizlemek istemiyorum. Dudaklarımda gizlemek istemiyorum. Bu bir itiraf, bu bir itiraf, bu bir itiraf ya Rabbi. Sen ki bana şah damarımdan daha yakınsın. Ya ben nankörüm, sana ne kadar yakınım ki? Günahlara daldım mı, adın silinmeye başladı. Biraz istiğfar tozu, biraz ahlak karıştırıp dilime gönül yarama sürdükçe tekrar yeşeriyorsun.

Zamandan kalma kıyafetiyle avuç açmış senin adınla dileniyor. Kıskanıyorum, yoksa o da sana aşık mı? Zaman elimde ufalanıyor. Bilemiyorum, bunların hepsi dilimdeki şiir mi? Ne yapsam, nereye gitsem, ne vakit hayatı yaşamayı düşünsem,

0: Allah'ım, birkaç kelime yazmayı bile beceremedim. Kırılsın artık kara kalemim. Rabbim, Rabbim, ben kainat gibi sana mecburum.
1: İbn Ömer ve Ayşe'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Bu sıkı tavsiyeden neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.

Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Mümin bir kimse güzel ahlakı sayesinde radıyallahu anha

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etmişti. Herhangi bir hastayı ziyaretinde olduğu gibi ona da geçmiş olsun, zararı yok. Hastalığınız inşallah günahlarınızı temizlemektedir. Yani günahlarınıza kefaret olur buyurdu.
1: Ay bakışlım, yoluna, özüne, sözüne kurban olduğum, ey kimsesizlerin sahibi, ümmetin göz bebeği, bağrı yanık aşıkların tek sevgilisi, ay bakışlım, gül kokulu peygamberim, emrine amadeyim ben, iste canımı seve seve vereyim uğruna, yüreği sevgi nakıtı.

0: sana 21. yüzyıldan sesleniyoruz. Seni çok ama çok özledik. Sensiz dünya zindan gibi, tek kişilik mahşer yeri. Elin uzat, kurtar bizi. Ey yetimler yetim, ay bakışlı, yüreği sevgin akışlı, ay bakışlı, ay bakışlı.
1: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.

Ebu Meryem el-Ezdi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre kendisi bizzat Muaviye'ye şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Allah bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar da o kimse onların dertlerine, ihtiyaçlarına ve sıkıntılarına karşı sorumluluğunu yerine getirmezse, kıyamet günü Allah da onun dertlerine, ihtiyaçlarına ve darlıklarına bakmaz." Bunun üzerine Muaviye, halkın ihtiyaçlarını kendisine duyurmak için bir adam görevlendirdi.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yüreğir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

0: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir."
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba başlıyor. Hazırlayan ve sunan Yusuf Koçak.

0: Hayata merhabadan herkese günaydın. Burası Radyo Hayat Stüdyoları. Ben Yusuf Koçak. Hayata merhaba programıyla sizlerleyiz. Saatler 07.07'yi gösterirken günlerden 7 Mayıs 2026 efendim. Öncelikle manşet turu, ondan sonra da haber ayrıntıları diyeceğiz.
1: Hayata merhaba da şimdi manşet turu.

Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. CHP'de gündem Butlan, Böcek ve Tanju diyor Yeni Şafak gazetesi. Ne İran savaşı, ne Suriye meselesi, ne şekillenmekte olan yeni dünya sistemi, ne de Türkiye'nin bu süreçteki rolü. Ana muhalefet partisi sanki başka bir gezegende. Şaibeli kurultaya açılan mutlak butlan davası, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları ve onların çarpık ilişkileri CHP'yi adeta esir aldı. Mutlak butlanın ceza davası ayağında İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında adı geçen Adem Soytekin'in dinlenmesine karar verildi. Soytekin, Kiptaş üzerinden dağıtıldığı öne sürülen bazı konutların siyasi olarak etkin kişilere verildiğini ve bunun kurultay sürecinde de etkili olduğunu söylemişti deniliyor Yeni Şafak gazetesinin manşet haberinde. Sırada Hürriyet gazetesi var sevgili dinleyenler. Yıldırım Han'ın yolculuğu şeklinde bir başlık görüyoruz. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet, Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçtiğini, geçeceğini ve envantere ne zaman gireceğini araştırdı denilmiş gazetenin manşetinde. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah şöyle diyor: Gök vatana çelik zırh. Gök vatanımızın koruyucusu çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor denilmiş Sabah gazetesinin manşet haberinde. Sırada Sözcü var. Yurt dışından kayıt dışı para aramayı, yurt içinde kışla hastane satmayı bırak. Ey Şimşek, bas onayı hemşerinden al 28 milyarı. Batmanlı iş adamı Metin Güneş, araç muayene ihalesini %25'i peşin 1.7 milyar dolara aldı. İhale 14 aydır onaylanmadı. Güneş de KDV'siyle 28 milyar lira tutan peşinatı ödemedi diyor Sözcü gazetesi. Cumhuriyet gazetesi ise İBB davasının sanık ve itirafçısı CHP kurultay davasında ifade verecek. Yeni Osman'ım başlığını atmış Cumhuriyet gazetesi. Şimdi Milliyet'teyiz. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü şeklinde bir başlık var. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye'ye gelecek yeni Osman.

fotoğrafına yer vermiş. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han, Ankara'ya karşı ittifak peşinde olan İsrail ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'yı vurabilme yeteneğine sahip olan az sayıdaki ülkelerden biri haline geldi deniliyor Türk'ün gazetesinde sevgili dinleyenler. Bir başka gazeteye şimdi gideceğiz. Dünya gazetesindeyiz. Şöyle diyor: İran'da barış ihtimali ve ertelenen dava nefes aldırdı. Piyasalarda bahar havası. ABD ve İran'ın savaşı sonlandıracak tek sayfalık bir anlaşmaya varmak üzere olduğu haberleri küresel piyasalara nefes aldırdı. Borsalar ve altın yükseldi. Petrol fiyatları hızlı düştü. Olumlu havaya içeride CHP kurultay davasının ertelendiği haberi eklenince Borsa İstanbul 15 bin puanı aşarak rekor seviyeyi gördü denilmiş Dünya Gazetesi'nde. Şimdi bir başka gazeteye gidiyoruz. Dünyadan sonra Ekonomi Gazetesi var. Nasıl Bir Ekonomi adlı gazete. Buğdayda rekor rekolte sınavı şeklinde. Rekoltenin bu yıl tarihi zirvesini göreceği tahmin ediliyor. Üretimden uzaklaştırmayacak fiyat açıklanmasını bekleyen çiftçi primin de güncellenerek devam ettirilmesini istiyor. Türkiye'de uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkan yağışlar buğdayda rekor üretim artışına işaret ediyor. Kuraklık nedeniyle geçen yıl %14 azalarak 17.9 milyon tona gerileyen buğday üretiminin bu yıl %20-27 artışla 22.7 ile 23.2 milyon tona çıkarak tarihi rekor düzeye ulaşması bekleniyor denilmiş gazetenin manşet haberinde. Evet, Nasıl Bir Ekonomi'den sonra sırada Aydınlık Gazetesi var. Aydınlık'ta bugün hem manşette hem de sür manşette haberler var. Önce manşete bakalım. Çocuklar okulu terk ediyor başlığını görüyoruz. Eğitim Birsen'in raporuna göre 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı 2 yıl ard arda geriledi. İlkokul dışında tüm kademelerde öğrenci sayısı düştü. Okulu terk eden öğrencilerin %62'si orta öğretim kademesinde. Eğitim Birsen Genel Sekreteri Talat Yavuz, öğrencilerin yeteneklerinin erken keşfedilmesi ve onlara seçenek sunulması gerektiğini söyledi deniliyor. Sür manşette ise iki haber var. Birisi Aziz Yıldırım'la ilgili. Yeniden aday. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vicdani sorumluluğu gereği çağrılara kulak verdiğini söyleyen Yıldırım, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına adayım. Tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz dedi. Diğer bir manşet haberse sür manşet alanında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kutlama mesajı diyor. Türkiye tribünleri heyecanla Ahmet Spor'u alkışlayacağı günleri bekliyor demiş manşette yer alan, sür manşette yer alan haberde sevgili dinleyenler. Evet, Aydınlık'tan sonra sırada Diriliş Postası var. Hanta virüs alarmı DSO yakın takibi aldı. Yolcu gemisindeki 3 ölüm dünyayı ayağa kaldırdı. Arjantin'den Afrika'ya giden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarının 3 kişinin ölümüne yol açmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Ve bir başka habere gidelim şimdi. Diriliş Postası'ndan sonra sırada Yeni Asya Gazetesi yer alıyor. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptılar. Gelir dağılımında uçurum. Orta gelir sınıfını yok ederek zengini kayıran, fakiri daha fakir yapan ekonomik düzen eleştiriliyor. Türkiye'de ultra zengin sayısında 5 yılda 2 kat artış yaşanmasıyla övünen iktidarın ekonomi politikaları geniş kesimlerce eleştiriliyor. Millet fakirleşirken ultra zenginlerin çoğaldığı bir düzene ekonomi denmez denerek zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir düzenin

0: sorumlusunun 23 senedir ülkeyi yöneten iktidar olduğunun altı çiziliyor. Yeni Asya gazetesinden bir manşet haberiydi aktardığımız. Sırada Milat gazetesi var sevgili dinleyenler. Hem manşet alanında hem de sür manşet alanında iki haber görüyoruz. Manşet alanında şöyle bir haber. Saha 2026'da sergilenen milli güçler dosta güven verdi, düşmana korku. Türkiye'nin saha 2026'da ilk kez sergilediği stratejik ürünler İsrail ve Yunanistan'da paniğe neden oldu. Dengeleri değiştirecek ürünler için Aselsan ve Baykar Endonezya ile yeni anlaşmalar imzaladı. Milat gazetesinin haberi. Yeni birlikteyiz şimdi. Bakalım yeni birlik ne diyor? Çelik kubbeye yeni yetenekler demiş. Aselsan sistemler sistemi olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeye yeni yetenekler ekliyor. Gazetenin haberinde sevgili dinleyenler. Doğru haber ise epik öfke hezimete dönüştü. Özgürlük projesi 48 saatte çöktü manşetini atmış, devamında şöyle diyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük iddialarla başlattığı Hürmüz'de özgürlük operasyonu yalnızca 48 saat içinde çökerken ABD hem askeri sahada istediği sonucu alamadı hem de İran karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Soykırımcı İsrail medyası bile Washington'ın başarısızlığı gizlemek için Pakistan'ı öne sürdüğünü yazarken ABD'nin tek bir gemiyi dahi güvenli şekilde boğazdan geçirememesi gündem oldu deniliyor. Doğru Haber gazetesinin manşetinde. Ve sevgili dinleyenler, Yeni Mesaj gazetesiyle bitirelim manşet turumuzu. Yine İran kazandı. ABD Başkanı Trump 4 Mayıs'ta ilan ettiği gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine yardımcı olmayı amaçlayan Özgürlük Projesi operasyonunun üzerinden 24 saat geçmeden ara verdiklerini söyledi. ABD Hürmüz çıkmazını aşmak için yeniden İran'la müzakereye yöneldi. Trump'ın bu tutumu İran'ın hanesi büyük bir zafer olarak yazıldı. Sevgili dinleyenler, burası Radyo Hayat Stüdyoları. FM bandı üzerinden 94.5 frekansından dinlediğiniz radyomuzu aynı zamanda internet üzerinden radyohayat.com.tr'den ya da Android ve iOS uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Hayata merhaba her sabah saat 07.05'te başlar ve 8.20'ye kadar devam eder. Gerek gazete manşetleri gerekse haber ayrıntılarıyla sizlerle oluruz. Bugün de Hayata Merhaba'nın sonuna geldik. Şimdi para piyasaları, hava durumu ve tarihte bugünle devam ederek programımızı tamamlayacağız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve işte para piyasaları, hava durumu ve tarihte bugün. Hoşça kalın.
1: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
2: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
3: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 45.13, satış 45.21, euro alış 52.75, satış 52.85, sterlin alış 61, satış 61.32. Serbest piyasada ise 45.21'den alınan dolar 45.23'ten, 53.09'dan alınan euro 53.16'dan, 61.26'dan alınan sterlin 61.57'den satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.756 lira, çeyrek altın 11.125 lira, yarım altın 22.284 lira, tam altın ise 44.366 liradan satılırken, ons altın 4.650 dolar seviyesinde işlem görüyor.
2: Umre Döviz para piyasasını sundu.
1: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
4: Radyo Hayat'ta şimdi hava durumu. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında 2 ila 4, doğusunda 5 ila 8 derecelik yükseliş bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 22 derece. Hatay parçalı bulutlu 21 derece. Mersin parçalı bulutlu 21 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 22 derece. Hava sıcaklığı beklenmektedir.
5: Tarihte bugün.
6: Mayıs 1789. 1. Abdülhamit vefat etti ve 3. Selim tahta çıktı. 1945. Nazi Almanyası'nın müttefiklere kayıtsız şartsız teslimiyle 2. Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Vietnam, Dien Bien Phu'da Fransızları yenilgiye uğrattı.

0: Gamze Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba sona erdi. Hazırlayan ve sunan Yusuf Kocak.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.

0: Depremde nerede durmalı? Bina çökerken kapı kirişlerinin altına geçen herkes ölür. Nasıl mı? Eğer kapı kirişlerinin altına geçerseniz ve kapı kirişi öne veya arkaya doğru düşerse, inen tavanın altında ezilirsiniz. Eğer kapı kirişi yana doğru yıkılırsa, ikiye bölünürsünüz. Her iki durumda da ölürsünüz. Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin, yönelmeyin. Merdivenler ana binadan farklı bir frekans aralığına sahiptir. Ana binadan bağımsız, ayrı olarak sarsılırlar. Merdivenler ve binanın geri kalanı devamlı olarak birbirlerine çarparlar. Ta ki merdivenlerin yıkılışı gerçekleşene kadar. Merdivenlere ulaşan insanlar basamaklar yüzünden yaralanırlar. Korkunç şekilde sakatlanırlar. Bina yıkılmasa dahi merdivenlerden uzak durun. Merdivenler binanın hasar görmesi en muhtemel kısmıdır. Depremde yıkılmamış olsa dahi merdivenler bağırarak kaçmaya çalışan insanların aşırı yüklenmesiyle çökebilir. Merdivenler binanın geri kalan kısmı zarar görmemiş olsa dahi her zaman güvenlik açısından kontrolden geçirilmelidir.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235 çift 060.
7: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana İş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKO.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki kabristana geldi ve "Selam size ey müminler yurdu. İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ettim." dediler. Ashab da "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamberimiz de "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş insanlardır." buyurdular. Bunun üzerine ashab, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmemiş kimseleri nasıl tanıyacaksın?" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne dersiniz? Bir kimsenin alnı ak, ayakları beyaz bir atı olsa, her tarafı simsiyah atlar içinde kendi atını tanımaz mı?" diye sordu. Ashab, "Evet, tanır ya Resulallah." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onlar abdest almalarından dolayı yüzleri, el ve ayakları pırıl pırıl olarak geleceklerdir. Ben de Kevser havuzunun başında onları bekleyeceğim." buyurdular.

0: Az sonra radyonuzda.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal İbni Rebah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz vaktinin girdiğini bildirmeye gitmişti. Fakat Ayşe, Allah ondan razı olsun, validemiz Bilal'e bazı şeyler sorarak ortalık epey ağrıncaya kadar onu meşgul etmişti. Bunun üzerine Bilal namaz vaktinin girdiğini haber verdi. Hazreti Peygamber namaza çıkmayınca Bilal namaz vaktinin girdiğini tekrar haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelerek sabah namazını kıldırdı. O zaman Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatarak Hazreti Ayşe'nin kendisini ortalık ağrıncaya kadar meşgul ettiğini bildirerek aynı zamanda Peygamberimizin de neden geç kaldığını sorar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum der. İyi ama namaza çok geç geldiniz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet daha da geç kalsaydım yine de bu iki rekat sünneti güzelce ve pek iyi bir şekilde kılardım buyurdular.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul hiç düşünmeden Allah'ın hoşlanmadığı öyle bir söz söyler ki bununla cehennemi boylar.
1: Cevat Akşit Hoca'nın anlatımıyla Süleymaniye dersleri birazdan başlıyor.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
0: Günün fetvası.
6: Nişanlılar resmi nikah kıydırmadan dini nikah kıydırmalılar mı?
7: Hayır. Dini nikah eşleri evli yapar. Her türlü mesuliyeti içine alır. Geri dönüşü zordur. Bu sebeple taraflara nişanlılık döneminde dini nikah kıydırmamaları tavsiye edilir. Resmi nikah olmadan akdedilen dini nikahın sonradan özellikle kızı ve ailesini birçok yönüyle mağdur ettiği konusunda maalesef çokça örnek vardır. Örneğin herhangi bir problem söz konusu olduğunda kız tarafı ayrılmak istediğinde erkeğin boşamadığı ve kız tarafını mağdur ettiği bilinmektedir. Boşamadığı müddetçe kız bir başkasıyla evlenemez. Nişanlılık döneminde mahremiyet sınırlarına dikkat ederek evlilik hazırlıklarını yapmak lazımdır. Ebeveyn, resmi nikah olmadan kıyılan dini nikahın ileride doğabilecek muhtemel problemlerdeki sakıncalarını hesap ederek ona göre adım atmalıdır.
8: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
2: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: İkra'ul Kur'an'a, evet, me'telefet aleyhi kulubukum, evet, evet, şimdi Kur'an'ı, demin söylediğimiz, Kur'an'ı okurken, hep Kur'an okuduğun şuuru, bilinci içerisinde olaraktan okuyunuz. Kalbin de o Kur'an'a bağlı olduğu halde okunuz. Okuyorsun, kafan bir yerde, gözün bir yerde, kalbin bir yerde olmasın. Efendimiz öyle söylüyor. Kur'an'ı böyle okuyun. Kalbiniz ona Kur'an'la beraber iken hatırınızda başka şeyler yok. Fizek taleftüm. Evet. Fihi. Evet. Ama böyle okuyamazsanız, Kur'an okuyorsunuz, kavan bir yerde, evdeki çocuğuyla, hanımınla, oğlunla, kızınla, komşunla, dükkandaki işinle, şunla bunla, ticaretinle, alışverişinle, öyle diyor. Böyle yapamazsanız, evet, böyle okuyamazsanız, böyle üzüntülü, bağlı, Kur'an'a bağlı kalın okuyamazsanız, evet, o diyor ki, feyzek teleftüm, böyle olmazsa, fihi, bu Kur'an okurken, evet, fakumu, evet, okumayın, kalkın diyor. Kur'an okurken böyle titri titecek, dikkatli olacaksın, saygılı olacaksın. Böyle yapamıyorsan öyle diyor, fakumu, kalkın, bırakın. Kalbinizi böyle Kur'an'a bağlayacak hale gelince kadar, evet, evet. Çünkü Kur'an böyle kalbin ona bağlı, Allah'a saygı duyar vaziyette olduğu zaman okunur. Kur'an'ın manasını düşünerekten, burada bana emirler var, Allah'ın emirleri var, bunları yasakları var, cehennet, cennet, cehennem bilgileri var içinde diye, bunları bilerekten saygılı vaziyette okuyun. Sesiniz böyle üzüntülü adamın sesi gibi olsun. Sakın ha. Evet, o şeydin. Evet. Ona göre diyor kendisi, böyle yapamazsınız. Böyle duruma gelince kadar bırakın diyor. Şuurlu okuyun, bilinçli okuyun Kur'an'ı. Evet. Evet. Evet. Yani şimdi tabii bu ne kadar şey var burada, önemli var. Bizim hep yaptıklarımız maalesef, namaz kılarken bile sağa sola edip duruyoruz. Esniyoruz, kaşınıyoruz, sağa sola bakıyoruz, kim geldi, kim gitti. Aman yarabbim, Allah bizi affetsin. Kur'an okurken bile böyle duracaksınız. Tabii namaz kılarken Allah'ın huzurundayız. Bu şuur bilinç içerisinde öyle duracaksın. Evet, evet, öyle duracaksın. Onlar şöyle hatırlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel, evet, Müslim, Buhari, Darimi, Gündep Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Evet. İkra'ul Kur'an'a bilihunil Arab. Kur'an'ı Arap şeysiyle okuyunuz. Evet, şivesiyle okunuz. Evet. Arap şivesi makamıyla okunuz. Vasfatihe. Kur'an'ı Arap şivesiyle ve makamıyla okunuz. Evet. Şimdi Kur'an Arapça. Kur'an Arapça. Ama şimdi gelecek yerde yedi harf üzere okunur Kur'an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece kurtarmış gene bizi. Hakikaten şarkı söyler gibi Kur'an okuyan da var. Öyle şeyler var. Biraz Kuzey Afrika'da olanlar öyle okuyor. Allah Allah, ne biçim Kur'an okuyor bu diyorsunuz. Şimdi tabii insan namazdayken Allah'ın huzurunda olduğunu bilecek. Ona göre okuyacak değil mi? Şimdi ben bir keresinde 3 ay kaldım Mekke'de. Ramazan'da orada geçirdim. Haçta yaptım geldim. Şeyde Ramazan'da Cidde'ye geldim. Bir camiye gittim teravihe. Öyle güzel okuyor ki böyle teklemiyor hiç imam. Dedim içimden, şunu bitirince dedim adamın elini öpeyim dedim. O kadar güzel okuyor. Ana şöyle kafamı bir kaldırdım. Kur'an'ı komşunun Kur'an'ı yüzünden okuyor. Allah'ın huzurundasın mübarek adam. İşte maalesef yani. Evet maalesef. Maalesef biz de böyle Kur'an okurken Allah'ın Kur'an okuduğumuzu içinde bize emir verdiklerini düşünerekten hani işte benim o paşanın karşısında böyle durduğum gibi o derece saygılı olarak okuyacağız. Arap lahnelerle olunuz. Vesvay Arapça şivesi ve makamıyla olunuz. Tabii şimdi tabii Kur'an Arapçadır. Mesela aleyküm diyoruz biz değil mi? Araplar aleyküm demiyor. Aleykum diyor. Aleykum. Aleyküm. Biz ve aleyki diyoruz. Araplar va diyor. Yani böyle bunlar zararmıyor. Ama harfi değiştirirseniz o zaman işte bir şey diyor. Mesela ondan dolayı mutlaka Kur'an'ı bilen hoca benden gidip tecvid okumak lazım. Kur'an'ı güzel okuma ilmine tecvid ilmi deniyor. Onun için ha var, he var, ha var. Halik, halik berber demek. Halik yaradan demek. Halik yok eden demek, öldüren demek. E şimdi sen Kur'an okurken vallahul halikul bariul halik hırlamaz da vallahul halikul bari desen Allah'ı öldüren anlamını koyuyorsun. Bu Kur'an olur mu? Böyle namaz olur mu? Onun için mahalle imamından rica edin. Eğer tecvid okumadıysanız mutlaka bir Kur'an'ın hoca benden ha, hı, he, ayın, elif bunları ayıracak şekilde böyle tecvid öğrenip öyle okunun. Ama tabii va yerine ve desen harf aynı. Problem yok çünkü tecvid zaten peygamber 7 harf üzere okunur diye. Kur'an bizim okuyuşumuz var, Arapların okuyuşu var. Ama Kur'an Arapça olduğu için Arap şeysi makamı üzere okuyun diyor burada hadis-i şerifte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha bilhunil Arab ve esvatihe Arap şivesi ve makamıyla okuyunuz. Evet, evet. Manasını değiştirmemek kaydıyla, harfleri değiştirmemek kaydıyla, hacmiyle, evet, böyle okuyunuz. Evet, böyle okursanız Kur'an sizin kalbinize daha bir şey verir. Ve iyyâküm ve lihûni ehlil fısık, fasık adamların okuyuşlarından uzak durunuz. Evet, Kur'an okuyor ama aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bu şuurda değil, bilinçte değil. Kafası bir yerde, dükkanda, alışverişte tahsil edemeyiz senetlerini düşünüyor. Bilmem evindeki çocukları düşünüyor. İdarecisi halkla ilişkilerini düşünüyor. Aa, böyle diyor olmasın diyor. Böyle olmasın diyor. Evet. Sonra Kur'an'a saygı duymayan ehli fıskın okuyuşuyla şey etmeyin. Evet. Onu öyle okumayın. Evet. Evet. Harf ilave etmeyin. Evet. Yezdadu harf. Ev yankus. Harf eksiltmeyin. Evet. Şimdi tabii bunlar çok önemli. Ferdu. Ferdu, fert. Fert. Hani ferdünün resini kaldırsan fed olur. Başka manaya gelir. Hani bu bakımdan tecvid okumak mutlaka lazım. Şimdi tabii bunlar

için böyle güzel bir arkadaşınız veya hoca varsa tecvid okuyun. Kur'an'ı okurken bunları düşünün. Evet. Evet. Ve ehle kitabeynim. Evet. Yahudiler Hristiyanların gibi onlar da İncil'lerini, Tevrat'larını okuyorlar. Aa, bu öyle şey değil. Onların okuduğu gibi okumayın. Kur'an okumayı Arapça şeysiyle, şivesi, makamıyla harflerini değiştirmeksizin, harfleri değiştirmeksizin, manasını değiştirmeyecek şekilde ve şekilde okunun. Evet. Ve seyyicivi bu kavmin min badi. Benden sonra bir takım insanlar gelecek. Evet. Yüreciğune el Kur'an'a. Evet, Kur'an'ı böyle şey edecekler. Gazel gibi oku diyecekler Kur'an'ı. Aman ya Rabbi, gazel okur gibi okuyacaklar. Öyle adamlar gelecek. Evet. Öyle adamlar gelecek benden sonra diyor. Şimdi tecvid ilmini okursanız şimdi o zaten güzel. Adam bir de güzel harfler çıkarıyor. Güzel o için çok insana eski ediyor falan. Ama şimdi ben makbule geçeceğim. Vatandaşın şeyini hoşuna gideceğim diye sesini değiştiriyor. Tavırlarını değiştiriyor. Böyle okumayın. Böyle adamlar gelecek diyor. Evet, tercih ölümüne şarkı söyler gibi. Aman sesinizi böyle yapmayın. Ve rahmaniye. Evet, sen böyle ruhbanlar gibi. Ve nevhi. Evet, böyle şey gibi. Yani şey diyorsunuz böyle. Bir şeye çok üzülmüşsünüz. Aa, vaa falan öyle okumayın. Evet. Ki öyle adamla gelecek, böyle okuyacaklar. Şarkı gibi okuyacaklar ve çeşitli şekillerde okuyacaklar. La yücevizü hanacirahüm, onların Kur'anları hancerelerini geçmeyecek. Öyle görmüş peygamberimiz, öyle okuyacakları görmüş. Evet. Evet, böyle olacaklar. Evet, siz meftuhatü kulubuhum. Şimdi siz kalbinizin Kur'an'a bağlı olduğu şekilde Kur'an'ı okuyunuz. Evet. Ve kulubüllezine yucibühüm şe'nühüm. Evet, şimdi böyle Kur'an'ı Allah'ı memnun etmek için, insanları memnun etmek için değil, Allah'ı memnun etmek için, onun kelamı bana emir veriyor, benim şeyimi bildiriyor diye öyle bilinçli, şuurlu okuyun, müzünlü okuyun, manasını bilerekten okuyun, bilemezsiniz bile. Bu böyle şeyle emirler verildiğini biliyorsunuz Kur'an'da. Bunları bilerekten çok saygılı, çok dikkatli, kalbiniz ona bağlı vaziyette okuyun. Öbürleri gibi okumayın. Öyle okuyacaksınız, kalkın diyor, bırakın okumayı. Bırakın ormayı diyor. Bu hadis-i şerifi de evet, bu hadis-i şerifi de Beyhaki Huzeyfi Hazretlerinden nakletmiş. Evet. İkra'ul Kur'an'a. Kur'an'ı okuyun. Vebkü. Evet. Ve ağlayın. Evet. Kur'an okuyun, ağlayın. Şimdi tabii bu Kur'an'ın manasını bilince cennetten, cehennemden bahsediyor, azaptan bahsediyor, müjdeden bahsediyor. Böyle bunları alınca güzel de okuyunca Kur'an sarıyor insanı. Aha öyle ağlayın, gözünüzden yaş gelsin. Böyle okuyun Kur'an'ı. Evet, ağlayarak evet okuyun. Evet, böyle güzel, şuurlu, bilinçli okuyun. Fenlem yebku. Hakikaten, gerçekten ağlamıyorsunuz. Diyor ki peygamberimiz, fetebeku. Ağlamaya çalışın.
Öyle okuyun Kur'an'ı.

0: Ya Kur'an'ı böyle okursanız ne kadar kazanıyorsunuz? Ne kadar Kur'an kazanıyorsunuz? Böyle okumasanız kalkın gidin diyor bak. Allah bizi affetsin yani. Evet, ağlar gibi, hiç olmazsa ağlar gibi okuyun Kur'an'ı. Şarkı söyler gibi değil. Evet, böyle olursanız neyse minna men lem yeteganne bil Kur'an'ı. Evet, Kur'an'ı benim anlattığım gibi okumazsanız bizden değildir. Bizim yolumuzdan değildir. Mesleğimizden, sünnetimizi istememiştir. Evet, böyle değildir. Böyle Kur'an'ı şarkı gibi okumamak lazım. Bilinçli, edalı okumak lazım. Harfleri değiştirmemek lazım. Ve saygılı, üzüntülü, hüzünlü vaziyette okumak lazım. Evet, bu hadis-i şerifi de Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tan nakletmişler. Allah onların razı olsun. İkra'ul Kur'an'ı. Kur'an'ı okuyun. Evet, ama dikkat. Kur'an'ı okuyun. Ve amelû bihi. Evet, okuduğunuzda okuduğunuz yerin emirlerine uyun. O emirlerini işte mesela vessariku vessariku tufaktavu eydiyeme, hırsızlık elini kesin, adam öldüren öldürülür, işte gıybet eden şöyle olur, buna da ayetler geliyor, buna onlara uyun, Allah'ın emirlerini yerine getirin, böyle bilinçli okuyun ve Allah'ın Kur'an'ı güzel okuduğumuz gibi emirlerine imtisal edin, yapıncı ve yasaklarından uzak kalın. Evet. Böyle tecfu anhum. Evet. Kur'an'ı okuyun. Okumamazlıkta yapmayın. Kur'an'dan okumaktan uzakta kalmayın. Aman ilginiz kesmeyin Kur'an'dan. İlginiz kesmeyin. Ya tebudu an tilaveti. Kur'an okumaktan uzakta kalmayın. Ondan kulakta kalmayın diyor bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zibern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 20. Bölüm.
1: Bir gün demiş ki dayım, bu bahçeye bir kümes yapayım. Ben apartmanda büyümüş bir çocuğum. Tavuktu, kümesti, bunları hiç bilmiyorum. Yalnız yazlığa gidiyoruz. Orada devamlı oturan bekçilerin tavukları var ama onlar bize ait değil. Ara sıra yumurta veriyorlar bize. Veyahut annem biraz bir şey verip alıyor. Bize ait bir kümes olacak. Bir pazar günü böyle büyük bir heyecanda ilkokul 3'e gidiyorum herhalde. Gittik. Hakikaten sabahleyin başladı kümesi yapmaya. Eski tahtalarla, teller ve çivilerle büyük bir uğraş sonunda akşama doğru baktım bir kulübe çıktı ortaya. Dedi ki bunun tel örgüsünü haftaya yapacağız. Biz bir hafta bekledik. Ertesi hafta yine bir Nisan günü ılık bir hava başladı tekrar faaliyeti. Kazıkları çaktı vesaire. İkindiye doğru kümes bitti. Bir kapalı kısım, kapısında tel örgülü pencere, ondan sonra önünde tel örgüyle çevrili bir alan. Çünkü bahçede çiçek var, ağaçlar var, nebatlar var vesaire. Tavuk orada dolaşmasın, tel örgünün içinde kalsın diye. Benim çok hoşuma gitti bu. Demişim ki, dayı sen neler yarattın? Dedi ki, yo bu yaratmak değil, hiç unutmuyorum. Yaratmak Allah'a mahsustur dedi. Ben dinliyorum, mesela dedi. Elini açtı. Burada elimin içinde şimdi birdenbire kırmızı bir elma peyda olsa, Allah halk etse, işte o yaratmadır. Bugün gibi hatırlıyorum o elma hayalini. Gözümün önüne geldi. Yaratma böyle olur. Ben eskileri değerlendirdim. İnşa de, yaptı de, tamir etti de, bir şey de. Ama yaratma tabirini kullanma. O halk etme, Cenab-ı Allah'a mahsustur dedi. İlk hatıram bu. Halbuki ben halk etme, yaratma tabirini biliyorum ama etkilenmiş ve heyecanlanmışım demek ki. Bu aşağı yukarı 10 yaşlarında filan iken oluyor. Ha ondan sonra yaratma tabirini işittiğim zaman hala irkilirim yani. Şuursuz ve uygunsuz kullanımlar beni çok rahatsız eder. İlk deneyimimiz böyle oldu Osman Dayı ile. Tabii sonra anlıyorum ki sünneti tekkede olmuş. Hazreti Fahrettin posta cülus ettiği zaman o 4 yaşındayken sünnet olmuş. Çocuk yaşında da intisabı olmuş ve o tezgahtan geçmiş bir hazret. Onu tabii sonra anlıyoruz. Onunla alakalı ikinci mühim hadise kurban bayramları ve kurban tığlama merasimleri. 1950'li yıllarda kurban bayramı yaza geliyor. Bu tabii çok güzel bir tesadüfmüş bizim için. Hoş bir tevafuk olmuş. Arefe gününü biz kurban bayramı olarak görüyoruz. Merasim Arefe günü başlıyor çünkü. Malumunuz teşrik tekbirleri de Arefe günü ikindide başlar. Ailenin geleneği şöyle. Kurban bayramında Arefe günü ikindi namazına Fatih Camii'ne gidiliyor. Osman dayı mutlaka gidiyor. Necati Efendi de beraber onunla gidiyor. Beni de alıyorlar. Osman dayımın oğlu Süleyman'ı da. Babam gelmiyor. Biz ikindi namazını Fatih'te kılıyoruz. Sonra vaaz dinliyoruz. Genellikle o vaaz kurban adabı hakkında oluyor. Ve orada dayılarım gülümsüyorlar ve bir şey anlatıyorlar birbirlerine. O da şöyle. Meğer bu eski bir adetmiş ailede. Yani çocuklarından beri Arefe günü ikindi vakti Fatih Camii'ne giderlermiş. Küçük bir dayım daha var. Onlardan daha küçük. Hüseyin Rebi Bey. O zaman o küçük bir çocuk. Onu da götürüyorlar camiye. Hoca Efendi vaaz ediyor. İşte kurbanı tığlayacaksınız. Bir kısmını fakir fukaraya, bir kısmını da konu komşuya, bir kısmını da akrabaya deyince küçük dayı ağabeyinin ceketinin eteğini çekiyor. Ağabey diyor. Peki biz ne yiyeceğiz? Bunu anlatırlar, gülüşürler. Sonra biz Fatih Camisi'nin avlusuna çıkarız. Orada kurbanlıklar var. Dayım hayvandan da anlıyor. Kurbanımızı alırız ama bir kurban alınmıyor. Çünkü Osman dayım anladığı ve bildiği için ve bir de ahşap ev müsait olduğu için biz birkaç kurban alıyoruz. Ailenin bütün kurbanları orada kesiliyor. 3 kurban en aşağı, bazen 5 kurban aldığımız da oluyor. Ondan sonra onları bir at arabasına koyuyoruz. Dayım kurbanları bize tutturuyor. Arabaya biz çocuklar da biniyoruz. Dayılarım yürüyorlar. Bizim ev tam Nurettin Tekkesi'nin köşesinde. Oraya geliyoruz. Kadınlar yukarıda pencerede bekliyorlar kurbanları. Kimisi ağlıyor. Tabii ben niye ağladıklarını anlamıyorum. Kimisi maşallah, barekallah diyerek dua ediyor. Ondan sonra biz kurbanları alıp evin bodrumuna koyuyoruz. Sonra merasim başlıyor. Hadi çocuğum sen bunlara ot getir, su getir. Niye anneanne? Sevaptır da ondan. Yarın ahirette bunlar bizi karşılayacak. Bakıyoruz kurbanlıklara. Bunlar kesilecek mi? Yok, bunlar kesilmeyecek. Böylece o akşam heyecanla yatıyoruz. Sabah erkenden hepimiz kalkıyoruz. Çünkü namaza gidilecek. Namaza gidilen cami Atik Ali Paşa Camii. Dayılarımın babası orada imam imiş. Dedemin vefatından sonra babam o camide imamete vekalet etmiş. Sonra mahalle teşkilatı lav olununca müftülük başka imamlar tayin etmiş. Ama orada hatıralar var. Dayılarım semtteki orta yaşlı olan herkesi tanıyorlar. Orada her iki dayı hutbede tekbirleri alıyorlar. Müezzinlik yapıyorlar. Bir müezzin mahfiline çıkıyoruz. Cemaat aşağıda. Dayıların orada müezzinlik yapması biz çocuklar için çok önemli. Müthiş bir resim ortaya çıkıyor. Bayramlaşılıyor camiden çıkınca. Ben çocuk olarak dayılarımın mahallede tanınan, sevilen kimseler olduklarını fark ediyorum. Bir mahalle, mahalle ittihadı. Mahalleye aidiyet nasıl bir şeydir onu hissediyorsunuz. Sonra eve geliniyor. Belki hafif bir şey yeniliyor ve getirin bakalım kurbanları diyorlar. Kurbanları biz getiriyoruz çocuklar. Ama bir büyük bize nezaret ediyor. Anneanne mutlak patiskadan temiz bir bezle kurbanın gözünü bağlardı. Bıçak, satır, leğen, su, her şey hazırlanmış. Bu merasimde Osman dayı mutlaka var. Çünkü kurbanı o tığlayacak. Necati dayı da var ama Cevdet Efendi Şişli Camii'nde imam, o gelemiyor. Rebi Efendi de taşrada savcı. Osman ve Necati dayılar ikisi mutlaka varlar. Osman dayım derdi ki, ben kurban kesmek için Fahrettin Efendi'den el aldım. Hazreti İbrahim kıssasını mutlaka anlatıyor. Defaatle, arefe akşamı, bayram sabahı bu anlatılır. Tabii biz çocuk olarak ya kurban gökten inmeseydi acaba biz mi kesilecektik derdik. Biraz korku, biraz da dini bir heyecan havası içinde. Hiç unutmuyorum. Yatırır hayvanı kıbleye doğru. İnni ve cehtü ve çiye lillevi fataras semavati vel arda hanife ve ma ene minel müşrikin ayetini okur. Bismillah, Allahu Ekber tığlar. Bir kan fışkırır. Çekilin kenara, kan size değmesin der, bize ekler. Ve Bismillahirrahmanirrahim denmez. Çünkü orada rahmet ve merhamet yok. Allah ismi var sadece. Bismillah, Allahu Ekber. Böyle bir merasim. Çocuksunuz, aman efendim çocuk görmesin filan yok. Görecek, bakacak, niçin kesildiğini anlayacak. İbrahim kıssasını o bayramda birkaç kere dinleyecek. Böyle bir eğitimden geçiyorsunuz. Bir taraftan da biz ne yiyeceğiz öğlen? Kavurma var. Böyle bir acayip, enteresan ruh hali. Onunla ilgili hatıralardan bir tanesi bu. Ve biz orada mutlaka bir işle vazifelendiriliriz. Su getir, bezi getir, leğenleri taşı. Çocuk hiçbir zaman o seremoninin dışında değil. Butu getir, kelleyi götür, kanları temizle, üzerlerine toprak at. Mutlaka bize bir iş verirler. Kendileri yaparlar ama bize de iş verirler. Ve her bayram bir yağmur, bir rahmet beklenir. Çoğu kez yağar da, anneannem bak rahmet yağıyor, kurban rahmeti de getirdi der. Ben de Osman dayımdan el aldım, bayağı ileri yaşıma kadar tığlamışımdır yani. Şimdi tabii yapamıyorum artık, gene elime bıçak gelse yaparım da şimdi veriyoruz kurbanları, bir yerlere gidiyor. Daha yüzemem de, kurbanlık koyunu bayağı şişirdim, yüzerdim. Bunu yapmak lazım derdi dayım. O da tabii yaşlanınca yapamadı artık. Ondan aldığım ikinci büyük eğitim de budur. Demek ki bir ev erkeği, bir Müslüman icabı halinde kendi kurbanını kendisi tığlamalı. Bu bir hizmet.
0: 20. bölümü dinlediniz.

Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.

Değerli dinleyenlerimiz, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü tarifimiz içi ekmek dolgulu tavuk. Malzemeler: 1 adet orta boy tavuk, ekmek içli dolgusu için yarım adet ekmek içi, yarım su bardağı süt, 2 diş sarımsak, yeteri kadar maydanoz, 1 adet yumurta, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 dal biberiye, 1 tatlı kaşığı kekik, 5 gram taze zencefil, 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı tuz. Hazırlanışı: deri ve iç kısmını bol suda yıkadığınız orta büyük bütün tavuğun üzerine kurulayın. İri parçalar halinde ufaladığınız ekmek içine yumurta, süt, rendelenmiş sarımsak, incecik kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilavesiyle karıştırın. Tavuğun büyüklüğüne göre ekmek içi ve süt miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Kuruladığınız ve üzerine tuzla olduğunuz bütün tavuğun iç kısmına hazırlamış olduğunuz ekmek içli karışımı bir kaşık yardımıyla doldurun. Tavuğun üzeri için oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, zeytinyağı, kabuğu soyulduktan sonra rendelenmiş taze zencefil, ayıklanmış biberiye dalları, kekik, toz biber ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Hazırladığınız ekmek dolgulu tavuğu tereyağlı karışımla yağladıktan sonra göğüs kısmı yukarıda kalacak şekilde fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 90 dakika üzerin nar gibi kızarana kadar pişirdiğiniz tavuğu porsiyonladıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın. Pirinç pilavı ve salatalık turşusuyla servis edebilirsiniz. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu. Yüce dinimizin bizler için belirlediği hayat tarzını, İslami hayata dair pek çok konuda bilinmesi gerekenleri, Müslümanlığın inceliklerini öğreneceğiniz bir program. Kur'an ve sünnet ışığında gönüllere esenlik veren bu programda, yüzyılın insanlığa rehber olan isimlerinden sohbetler dinleyeceksiniz. Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi'nin anlatımıyla günün sohbeti Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 6'yı 35 geçe Radyo Hayat'ta.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
6: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
4: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
8: Ev eşyalarında

0: Star'la Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şeyi Polat'a, Ev Star farkıyla.
0: Ev Star, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lev

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: az araştırıyor ve az okuyoruz. Namazımızı nelerin bozduğunu, neyin haram, neyin mübah olduğunu bilmiyoruz veya yalan yanlış ifadeler kullanıyoruz. Sizlere öncelikle mutlaka okumanız gerektiğini hatırlatıyor, akabinde de bizlere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. İnancınızla ilgili kafanıza takılan veya içinden çıkamadığınız sorularınız mutlaka vardır. Bir ışık misali sizlere güzel bir pencere açıyor ve sizlere Fıkıh Penceresi programını sunuyoruz. Her Müslümanın hal ilmini, yani ilmi halini bilmesi gerekir. Aklınıza takılan dini içerikli sorularınıza cevap bulmak için bu programı takip edin. Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi, pazartesi ve çarşamba günleri 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta.
1: Hasbihal Kültür Hizmetleri ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Gönül Sohbetleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emel Hoca Efendi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli radyohat dinleyenleri, yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'na nihayetsiz hamdü senalar olsun ki kendi rızasının bulunmuş olduğu bir ilmi mecliste, yine bir ahiret mesaisinde bizleri cem eyledi elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzün bakisinde, geriye kalan bölümünde de rızası veçhile amel edebilmeyi, rızasının bulunmuş olduğu işlerde emek sarf edip o işler peşinde koşmayı cümlemize nasibi müesser eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bu güzel işlerle meşgul iken de iman üzere ölebilmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak nasip ederse bu haftaki dersimizin birinci bölümünde sizin de çok defa karşılaştığınız, belki de çok yakınlarınızın sahip olduğu yanlış bir düşünceyi bugün ele alacağız inşallah. İslam dini akıl dini mi yoksa nakil dini mi? İslamiyet akıl dini mi yoksa nakille gelen bir din mi? Bunu insanlar çok yanlış anlıyorlar. Ve kendi kafalarına göre İslami bir hüküm akıllarına, mantıklarına uymuyorsa o İslami hüküm bana göre ters, benim aklım bunu almadı diyerek de o hüküm hakkında ileri geri konuşup inkara kadar bu iş gidebiliyor. Bana göre ters bu iş, ben bunu kabul etmiyorum diye cahilane ve bir o kadar da cüretkar bir tavırla Allah muhafaza dinlerinden de çıkabiliyorlar. O yüzden bu mesele çok hassas ve önemli bir mesele. İslamiyet akıl dini mi yoksa nakil dini mi kıymetli dinleyenler? Allah-u Teala Hazretleri insanı eşrefi mahluk olarak yaratmıştır. İnsanı diğer mahlukattan ayıran ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan, dahası insanı insan yapan akıldır. Bu akıl nimetini bize bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun kıymetli dinleyenler. Öncelikle şunu ifade edelim ki aziz dinleyenler, imandan sonra insanoğluna verilen en büyük nimet hiç şüphesiz akıldır. Akıl aynı zamanda dinin ve mükellefiyetin de esasıdır. Aklı olmayanın ne dini mükellefiyeti ne de cezai ehliyeti yoktur. Zira insan iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, faydalıyı zararlıdan aklı sayesinde ayırır. Allah'ın varlığını bilmek, emirlerini ve yasaklarını anlamak için de elbette akıl lazım. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresi 242. ayeti celilede işte Allah-u Teala ayetlerini böylece açıklıyor. Ta ki akledip anlayasınız buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte esas akıl bu akıldır. Onun için kıymetli dinleyenler, ehl-i sünnet kelamcıları aklı ilahi hitabı anlamaya yarayan bir alettir şeklinde tarif etmişlerdir. Bakın ne kadar güzel bir tarif. Akıl ilahi hitabı anlamaya yarayan bir alettir. Yani Rabbimizin bize buyurmuş olduğu hakikatleri, bize ferman buyurduğu gerçekleri, bu hükümleri anlamaya yarayan bir alettir akıl. Yani Rabbimizin bize göndermiş olduğu, Rabbimizden bize gelen emirleri ve yasakları, hükümleri anlamak için kullanmamız gerekli olan bir alettir. Rabbimiz kendi rızası doğrultusunda kullanmaya da muvaffak eylesin inşallah. İnsan sadece aklının rehberliğiyle ilahi sırları tayin edemeyeceği için Mevla Teala peygamber ve kitap göndermiştir. Ahiret bilgileri ve Allah-u Teala'ya yapılacak olan ibadet şekilleri eğer akıl ile bilinebilseydi binlerce peygamber gönderilir miydi kıymetli dinleyenler? Akıllı olmak ve aklı iyi kullanmak demek Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak, onun emir ve nehilerini iyi anlayıp ona uygun yaşamak demektir. Akıl nimetini kim bu şekilde kullanırsa cehennem azabından kurtulanlardan olacağını
Mevla Teala Hazretleri yine Mülk Suresinin 10. ayeti celilesinde buyuruyor ve şöyle: ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennem ehli arasında olmazdık derler diyerek de bu hakikati bize Rabbimiz beyan buyurmuş. Evet kıymetli dinleyenler, her kim Mevla Teala'nın bizlere bahşettiği bu akıl Allah'ın ayetlerini anlamak için değil de eleştirmek veya tenkit etmek için ya da Allah'ın dininde güya bir eksiklik, noksanlık bulmak için kullanırsa, şeytanın vesveselerine kulak verip vahyin değil de aklın peşinden koşarsa, Mevla Teala böyle kimseler için Yunus Suresi 100. ayeti celilede o Allah Teala murdarlığı, azabı, akıllarını ayet ve delilleri düşünerek doğruyu bulma yönünde kullanmayan kimseler üzerine kılar buyurmuştur. Vahyin açıklanması ve anlaşılması için elbette aklın tefekküre ihtiyacı vardır. Fakat akıl dinin hükümlerini kendi başına kavramaktan son derece acizdir kıymetli dinleyenler. Beş duyu organımızın kapasitesi nasıl sınırlı ise aklın da idrak gücü ve kapasitesi sınırlıdır. Dolayısıyla her şeyi akılla çözmek mümkün değildir. Aklın almadığı ve izah edemediği şeyler vardır. Öyle bir an gelir ki akıl durur, dumura uğrar, iflas eder. Şunu çok iyi bilmek lazımdır ki aziz dinleyenler, akıl kesinlikle vahyin önüne geçemez. Bakın burasını tekrar söylüyorum. Akıl kesinlikle vahyin önüne geçemez. Bu en önemli meseledir. Akılla nereye kadar gidilebilir? Bir takım sorulara nereye kadar cevap bulunabilirsin ki? Hele hele gayb alemi hakkındaki meseleleri sadece akılla çözebilmek mümkün müdür? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, aklın gayb alemi hakkında verdiği bilgileri kör bir kimsenin renkler, sağır bir kimsenin de sesler hakkında verdiği bilgilere benzetir. Aklın söz ve davranışlarımızda bize rehber olabileceğini bilgileri kör bir kimsenin

kurban edin. İşte çok güzel bir söz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin söylemiş olduğu güzel bir söz. Aklı Hazreti Muhammed Mustafa'nın huzurunda kurban edin. İşte bu noktada iman ve teslimiyet devreye girer kıymetli dinleyenler. Mesela elbiseye bir miktar necaset bulanmış olsa, malumunuz olduğu üzere bu elbiseyle namaz kılınmaz. Çünkü namazın farzlarından biri de necasetten taharettir. Hal böyleyken vücudun tamamı damarlarla örülü olduğundan vücudun her tarafında kan dolaşır, idrar kesesi ve mide necaset doludur ama bu durum namaz kılmaya mani değildir. Yani vücudun içinde olunca problem yok fakat dışına az bir miktar bulaşınca namaza mani teşkil eder. Şimdi akıl bunu nasıl izah edecektir kıymetli dinleyenler? Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden olan Miraç hadisesini akıl ile çözebilmek mümkün müdür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece Miraç gecesi Kudüs'e gittiğinde oradan semalara uruç etti, yedi kat semayı aştı, cenneti cehennemi gördü, arşı kürsüyü Mevla ile görüştü, tekrar geri döndü. Döndüğünde ise daha yatağının sıcaklığı soğumamış, abdest aldığı ibriğin suyu hala sallanıyordu. Yani o kadar az bir süre geçmiş Miraç hadisesi yaşanırken. Ve o gecenin sabahında Miraç olayını insanlara anlattığında inanmadılar. Hatta yeni iman etmiş olanlardan bazıları irtidat edip dinden döndüler. Peki neden? Bu mucizeyi akıl terazisiyle tartmaya çalıştılar da ondan. Bir insan nasıl olur da o günün şartlarında Mekke'den kalkıp 2 aylık yol mesafesi olan Kudüs'e bir gecede gidip gelebilirdi? Bu normal şartlarda mümkün olmadığı için akılları bunu bir türlü almıyor ve bu mesele kafalarına yatmıyordu kıymetli dinleyenler. Neticede Miraç mucizesini kabul etmeyip inkar ettiler. İşte bu gibi iman ve teslimiyet gerektiren durumlarda bile aklıyla hareket edip mantık yürüterek felsefe yapanlar aklım almadı, kafam yatmadı, mantığıma uymadı deyip sapıtırlar ve Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun, yoldan çıkar, dinden ayrılırlar. Miraç olayını kabul etmeyen müşrikler hemen Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına koştular. Miraç olayını o da kabul etmez, böylece Muhammed'i inkar eder ve bizim safımıza geçer zannettiler. Heveslendiler. Çünkü bu durum akılla ve mantıkla açıklanacak bir mesele olmadığından onun da kafasına yatmaz ve o da Miraç'ı inkar eder diye düşündüler, sevindiler. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gelip durumu anlattıklarında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bunu o mu söylüyor diye sordu. Hep bir ağızdan sevinçle haykırdılar. Evet, o söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir an dahi tereddüt etmeden imanla o söylüyorsa doğrudur buyurdu. İşte aslında tefekkürü kaybettiğimiz, teslimiyeti yitirdiğimiz mesele de bu kıymetli Müslümanlar. Allah ve Resulü onlar söylüyorsa mesele bitmiştir diyemiyoruz. Onlar böyle buyurmuşsa bu işin aslı da astarı da odur diyemiyoruz. Hemen aklımız devreye giriyor, nefsimiz devreye giriyor ve bizi yoldan çıkarıyorlar, Allah muhafaza buyursun. Ve o söylüyorsa doğrudur sözüyle Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir'i Sıddık-ı Ekber oldu. İşte iman ve teslimiyet bu kıymetli dinleyenler. Bu gibi iman ve teslimiyet gerektiren konularda şayet akla soracak olsan nedendi, niçindi derken aklın almaz, kafana yatmaz. Şüphe duyar, tereddüt edersin ve neticede helak olup gidersin, Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın akıl mı nakil mi meselesini çok güzel ortaya koyan bir sözü vardır. Der ki, din akla göre değil nakle göredir. Şayet akla göre olsaydı ben mestin üstünü değil altını meshederdim. Zira kirlenen yer mestin altıdır. Akıl mutlaka vahye uymalıdır.
Şayet

0: olmayacak olursa o zaman fırtınaya tutulmuş pusulasız bir gemiye benzer ki sonunda ya devrilir batar ya da kayalara çarparak paramparça olur. Bakınız şeytan bize ne büyük ibrettir. Evvelce ne durumdaydı, sonra ne hale düştü. Meleklere hocalık dahi etmişken vahye değil de aklına uyunca isyan edenlerden olup lanetlendi ve huzurdan kovuldu. İblis Mevla Teala Hazretlerinin Adem'e secde edin emrine uymadı ve yüz çevirdi. Bu gerekçede de olarak ben ondan daha hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Gerekçe olarak da bunu söyledi. Felsefe yaptı, yanlış bir kıyas yaparak verilen emre uymadı şeytan. Oysa üstünlük ve fazilet akıl yoluyla yapılan kıyasla değil, Allah'ın üstün kılmasıyla yani vahiy ile bilinir. Ayrıca iblis aklına uymadı diye verilen emre itiraz ediyor. Peki bu emri veren kim? Hazreti Allah. Hal böyle olunca kıymetli dinleyenler, derhal verilen emri yerine getireceğine, akıl ve mantığıyla hareket ettiğinde isyana düşüp lanetlendi. Çok sık duyduğumuz bir söz vardır. İslam akıl dinidir derler. Bu söz tek başına doğru değildir. İslam akla uyar ama nakil dinidir. Allah Teala neyi nehyetmiş, Resulullah neyi nakletmiş ise doğru olan odur. Şayet akıl tek başına yetseydi, bütün batılı filozofların ve bilim adamlarının Müslüman olması lazımdı. Edison elektriği, Arşimet suyun kaldırma gücünü akıllarıyla buldular. Ama maalesef akıllarıyla İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ı bulamadılar. Konumuza ışık tutacak olan meşhur bir olayı sizlerle paylaşıp mevzuyu noktalayalım kıymetli dinleyenler. İmam-ı Azam Hazretleri malumunuz çok zeki, firaset ve dirayet sahibi bir zat idi. İstihsan ve istinbat yoluyla icraatta bulunur, dinin hükümlerini kıyas yoluyla çözerdi. Tabi her yerde ve devirde olduğu gibi o zamanda onu çekemeyen, haset eden bazı kimseler İmam-ı Azam akıl yoluyla dini değiştiriyor diye hakkından bir takım asılsız söylentiler çıkardılar. Asla astarı olmayan ve dedikodu kabiliğinde olan bu haberleri Peygamber Efendimizin torunlarından olan Muhammed Bakır Hazretlerine dahi ulaştırdılar. İmam-ı Azam ile Muhammed Bakır Hazretleri bir hac mevsiminde Mekke-i Mükerreme'de karşılaştılar. Tabi bu karşılaşma esnasında Muhammed Bakır Hazretleri bu asılsız haberlerin mahiyetini öğrenmek için İmam-ı Azam'a sordu. Duydum ki aklında kıyas yaparak Ceddi Muhammed Mustafa'nın getirdiği dini değiştiriyormuşsun. Bu doğru mu? İmam-ı Azam son derece saygılı ve hürmetle Muhammed Bakır Hazretlerine dedi ki efendim, sizin ceddiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram arasında nasıl kıymetli ve faziletli idiyse siz de şu an bizim aramızda öylesine kıymetlisiniz. Lütfen şöyle oturalım da bu vesileyle bu meseleyi vuzuha kavuşturalım. Beraberce oturdular. Orada bulunan herkes bu tarihi oturuma şahitlik edecek olmanın heyecanıyla oraya toplandılar ve sessizce dinlemeye başladılar. Kimseden çıt çıkmıyordu. İmam-ı Azam şöyle başladı. Efendim, öncelikle böyle bir şey yapmaktan yani Muhammed Mustafa'nın getirdiği dini değiştirmekten Allah'a sığınırım. Bu meseleyi açıklığa kavuşturmak için müsaadenizle size 3 sual sormak istiyorum. Birinci sualim şudur. Ceddiniz Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu İslam dininde adetli bir kadının kılamadığı namazlar ve tutamadığı oruçlar hakkındaki hükmü nedir? Muhammed Bakır Hazretleri cevap verdi. Tutamadığı oruçları daha sonra kaza eder, kılamadığı namazları ise kaza etmez. İmam-ı Azam Efendimiz peki namaz mı daha üstündür yoksa oruç mu diye sordu. Muhammed Bakır Hazretleri elbette namaz oruçtan üstündür. Evet Resulullah'ın kavli böyledir dedi İmam-ı Azam Efendimiz. Ben şayet bazılarının dediği gibi ceddin Resulullah'ın dinini akıl ve kıyas yoluyla değiştirmiş olsaydım, adetli kadın hayızdan kesildikten sonra orucunu değil namazını kaza etmesini emrederdim. Çünkü sizin de buyurduğunuz gibi namaz oruçtan üstündür. Oysa ben böyle yapmıyor, Resulullah'tan gelen nakle göre fetva veriyorum. İkinci sualim, erkek ve kız kardeşin mirastaki payı nedir? Erkek 2, kız kardeş 1 hisse alır dedi Muhammed Bakır Hazretleri. Peki erkek mi zayıftır yoksa kadın mı diye sordu İmam-ı Azam Efendimiz. İmam Muhammed Bakır Hazretleri şüphesiz kadın erkekten daha zayıftır. Bu sefer İmam-ı Azam Efendimiz evet böyledir. Eğer ben Ceddin Resulullah'ın dinini akıl ve kıyas yoluyla değiştirmiş olsaydım kadın daha zayıf olduğu için ona 2 pay, erkeğe ise 1 pay düşer derdim ama ben böyle demiyorum. İmam-ı Azam Efendimiz son sorusunda İslam dininde idrar ve meninin hükmü nedir? Muhammed Bakır Hazretleri cevaben idrar abdesti, meni ise guslü gerektirir. Peki idrar mı daha pistir yoksa meni mi? Tabii ki idrar meniden daha pistir dedi. İmam-ı Azam Efendimiz şayet ben Peygamber Efendimizin getirdiği bu dini akıl ve kıyasla değiştirmiş olsaydım meniden dolayı abdest almayı, idrardan dolayı guslü emrederdim. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi idrar meniden daha pistir. Oysa ben akla göre değil, Efendimiz'den gelen nakle göre fetva veriyorum. Akıl ve kıyasla Resulullah'ın kavlini ve getirdiği bu dini değiştirmekten Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Seyyid Muhammed Bakır Hazretleri yerinden kalktı, İmam-ı Azam'ı kucakladı ve "Sen benim ceddimin dinini değiştirmiyor, bilakis yerleştiriyorsun" buyurarak alnından öptü. İşte kıymetli dinleyenler, Rabbimiz Celle Celaluhu dinimizin emirlerini aklımızla ve nefsimizle, kendi hevamızla yorumlayarak, kendi istediğimiz yönde fetva vererek ona göre hareket etmekten bizleri muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız nakiller neticesinde dinimize sahip çıkabilmeyi bizlere nasibi müessere eylesin. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Muhammed Emel Hoca Efendi'nin sunumuyla gönül sohbetleri devam edecek.
2: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zibern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
6: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
9: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir İnançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKO.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Muhammed Emel Hoca Efendi'nin sunumuyla gönül sohbetleri devam ediyor.
0: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyenler, inşallah bu bölümümüzde tevekkülden bahsedeceğiz. Tevekkül nedir? Nasıl yapmamız lazım? Tevekkülü neler bozar? Tevekkül ederken nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Arapçadan dilimize geçmiş olan tevekkül kelimesinin sözlük anlamı vekil kılmak, başkasına havale etmek şeklindedir. Tevekkül kelimesi ile aynı kökten gelen vekil kelimesi, kişinin kendi işini gördürmek üzere yetki verdiği insan anlamına gelir. Tevekkülde kelimenin Arap dilindeki kalıbı gereği bir zorlama vardır. Bu da herhangi bir konuda akli ve bedeni gücü, yani metot ve eylem fonksiyonunu kullanmayı, dayanılıp itimat edilecek yere bunun sonunda dayanmayı ifade eder. Tevekkülün dini terim olarak manası ise, kişinin şartlarını yerine getirerek işlerini Allah-u Teala'ya bırakması, bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra ona güvenmesi, kalbin her işte Allah-u Teala'ya itimat etmesi, güvenmesidir. Tevekkül, dine ve dünyaya ait herhangi bir hususta insan olarak bizim alabileceğimiz bütün tedbirler alındıktan, konu ile ilgili bütün girişimler yapıldıktan sonra o işin neticesinin Allah-u Teala'ya bırakılmasıdır kıymetli dinleyenler. Tevekkül, insanın kendine yüklenen bütün görevleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah-u Teala'ya bırakması, onun yaratacağı neticeyi güven ve rıza ile karşılayıp insanlardan bir beklenti içerisinde olmaması, kısaca Allah-u Teala'ya güvenip akıbetinden endişe etmemesidir. Tevekkül, kalbin Allah-u Teala'ya tam itimat ve güveni, hatta başka güç kaynakları düşünmekten rahatsızlık duyması manasına gelir. Bu ölçüde bir güven ve itimat olmazsa tevekkülden söz edilemez. Kalp kapıları Allah-u Teala'dan başkasına açık kaldığı sürece de hakiki tevekküle ulaşılamaz. Allah dostları ve alimler tevekkül hakkında çeşitli tariflerde bulunmuşlardır. Bunlardan birkaçını sizlerle beraber paylaşacağız inşallah kıymetli dinleyenler. Fudayl bin İyaz kutsesi ruhu, hakiki manada tevekkül, Allah-u Teala'dan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir buyurmuştur. Muhammed bin Hafif kutsesi ruhu ise tevekkülü, olan şey ile yetinmek, olmayan şeye razı olmaktır diye tarif etmiştir. Yahya bin Muaz kutsesi ruhu ise şöyle buyurmuştur. Üç haslet evliya sıfatıdır. Allah-u Teala'ya tevekkül etmek, Allah-u Teala'dan başkasına niyazda bulunmamak ve kanaat eylemek. Sehl bin Abdullah kutsesi ruhunun beyanına göre tevekkülün alameti üçtür kıymetli dinleyenler. Kimseden bir şey istememek, yani dilenmemek, 2- verileni reddetmemek ve 3- ele geçeni biriktirmemek. Bişr-i Hafi kutsesi ruhu şöyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala'ya tevekkül ettim diyen kimsenin, Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkındaki muamelesine, yani takdir ettiği şeylere de razı olması lazımdır. Aksi takdirde yalan söylemiş olur. Yine Sehl İbni Abdullah kutsesi ruhu, tevekkül kişinin kendisini Allah-u Teala'nın dilediği şeyle bırakmasıdır buyurmuştur. Merhum Elmalı Hamdi Yazır ise şöyle buyurmuştur. Sen yalnızca Allah-u Teala'ya ibadet et, ona kulluk eyle ve ona tevekkül eyle. her işte emir ve kumandayı, yetkiyi ona verip, ona güvenip, onun emirlerine uygun hareket eyle. Yani ibadetsiz ve amelsiz, kuru kuruya tevekkülün de faydası yoktur. Sen kulluğunu yap, onun emrini yerine getir ve öyle tevekkül eyle. Kur'an-ı Kerim'de de kıymetli dinleyenler, birçok yerde bu tevekkülden ve tevekkül edenlerin faziletinden bahseden ayet-i kerimeler var. Onlardan birkaçının mealini sizlerle beraber paylaşacağım inşallah. Birinci ayetimiz Hud suresi 123. ayeti celile. Göklerin ve yerin gaybları ancak Allah'a aittir. İşlerin tümü ancak O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na ibadet et ve düşmanlarından seni koruması için O'na tevekkül et. Zaten senin Rabbin sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Ve Furkan suresi 58. ayeti celile. Sen o ölmeyecek olan diriye, yani Allah'a tevekkül et ve ona hamd ederek tesbihte bulun. Zaten o kullarının günahlarına tam manasıyla vakıf olup karşılıklarını hakkıyla verecek bir habir olarak yeterli olmuştur. Neml suresi 78 ve 79. ayeti celilelerde Rabbimiz, muhakkak senin Rabbin onlar hakkında kendi hükmüyle karar verecektir. Zaten hükmü reddedilmeyecek yegane güce sahip, aziz de, kimin hakkında ne karar vereceğini iyi bilen alim de ancak odur. O halde sen Allah'a tevekkül et, çünkü şüphesiz ki sen pek açık bir hak üzeresin. Ahzab suresi 3. ayeti celilede Rabbimiz, Allah size yardım ederse, sen Allah'a tevekkül et, zaten tüm işleri üstlenecek ve hakkından gelecek bir vekil olarak Allah yeterli olmuştur. Ve 5. ayeti celile Ali İmran suresi 160. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Ama o sizden yardımını çekecek olursa, artık ondan sonra o size yardım edecek olan kişi de kimdir? İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. Maide suresi 11. ayeti celilede Rabbimiz, ey iman etmiş olan kimseler! Allah'ın üzerinizde bulunan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size ellerini döşeyip sizi helak etmeyi kastetmişlerdi de Allah hemen onların ellerini sizden engellemişti. Allah'tan hakkıyla sakının. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler buyurmaktadır. Ve yine kıymetli dostlar, başka bir ayeti kerimede Rabbimiz Tevbe suresi 51'de buyuruyor ki, de ki Allah'ın bizim için yazmış olduğu şeylerden başkası bize asla erişemez. Bizim Mevlamız ancak O'dur. İnsanlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ve yine Rabbimiz Tegabun suresi 13. ayeti celilede, Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse inananlar ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler buyurmaktadır. Ve Rabbimiz Talak suresi 2 ve 3. ayeti celilelerde, her kim Allah'tan hakkıyla sakınırsa ona bir çıkış nasip eder. Beklemediği bir taraftan da onu rızıklandırır. Her kim Allah'a tevekkül ederse ona yeterli olacak olan ancak O'dur. Şüphesiz ki Allah işine ulaşıcıdır. Gerçekten Allah her bir şey için bir ayarlama yapmıştır. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresi 2. ayeti celilede, inananlar ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkuya kapılır, üzerlerine onun ayetleri okunduğunda kendilerini iman yönünden arttırırlar ve onlar ancak Rablerine tevekkül ederler. Ve Ankebut suresi 59. ayeti celilede Rabbimiz Celle Celaluhu, o kişiler ki Allah uğrundaki hicret yolunda çektikleri zulüm ve eziyetlere karşı hiç pişmanlık çekmeksizin sabretmişlerdir. ve her hususta ancak Rabbine tevekkül etmektedirler. İşte kıymetli dinleyenler, tevekkülü bize tavsiye eden, tevekkül edenleri de öven, onların faziletinden bahseden birkaç ayet-i kerimeleri sizlerle beraber paylaşmış olduk. Bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden de birkaçını sizlerle beraber paylaşalım. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda yine bize beyanatta bulunuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan zikredilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular: eğer siz Allah-u Teala'ya nasıl tevekkül etmek lazımsa öyle tevekkül etseniz, açlıktan karınları çekilmiş olduğu halde sabahleyin yuvalarından çıkan ve akşamları karınları doymuş olarak yuvalarına dönen kuşlara rızık verdiği gibi hiç şüphesiz size de rızık verirdi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan zikredilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular: kuvvetli mümin Allah-u Teala nazarında zayıf müminden daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her ikisinde de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah'tan yardım dile, acziyet gösterme. Bir musibet başına gelirse, eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi deme. Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur de. Zira eğer kelimesi şeytan işine kapı açar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Hazreti Amr İbni As'tan radıyallahu anh zikredilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki: şüphesiz her derde Ademoğlunun kalbinde bir parça bulunur. Yani kalp her şeye karşı bir ilgi duyar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse kimin kalbi bütün parçalara ilgi duyarsa Allah onun hangi vadide helak olacağına hiç aldırmaz. Kim de Allah-u Teala'ya tevekkül ederse kalbinin her şeye ilgi kurarak dağılmasını önlemek için Allah-u Teala yeter buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kıymetli dinleyenler, tevekkül aslında dört kısma ayrılır. Burada tevekkülü dört başlık altında toplamamız gerekirse bunlardan birincisi yaratılmışlara tevekkül etmek. Mevla Teala Hazretleri'nin yarattığı diğer varlıklara tevekkül etmek. Yani insanlara tevekkül eder ve falan kimse hayatta olduğu sürece benim için endişe edilecek bir şey yoktur der. Kendisi gibi fani olan insana güvenip dayanır. Bu yaratılmışlara tevekkül etmek. 2. Mala tevekkül etmek. Mala tevekkül eden, benim bu malım, mülküm, param olduğu sürece bana bir şey olmaz. Kimse bana bir şey yapamaz. Ben her istediğimi alırım, her şeyi yaparım gibi bütün gücünü mülkünden alır ve güveni sahip olduğu maladır. Bu kimse de aldanmışlardandır. Ve üçüncüsü, nefse tevekkül etmek. Benim canım sağ olduğu müddetçe bu kuvvet, sıhhat ve güç bende olduğu sürece sırtım yere gelmez diye düşünen kimsenin tefekkürü de bu kimse de nefsinin istek ve arzularının peşinde esir olur ve doğru yoldan çıkar kıymetli dinleyenler. Ve dördüncüsü ve en makbul olanı Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül. Zengin veya fakir olmanın hiçbir önemi yoktur. Çünkü Allah benimledir der. Bu düşünceye sahip olan kişi, zengin veya fakir olmamın hiçbir önemi yok. Çünkü Allah benimledir der. Nasıl dilerse beni o hale sokar. İsterse aç bırakır, isterse nimetlendirir der. İşte insanı kurtaran tevekkül budur. Mümine yakışan tefekkür de budur işte kıymetli dinleyenler. Ayet-i kerime, hadis-i şerifler ve alimlerin sözleri ışığında tevekkül konusunda dikkat edilmesi gerekenleri de şu üç başlık altında toplayabiliriz. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve ulemanın beyanı doğrultusunda tefekkürü biz, hani tevekkül konusunda neye dikkat edeceğiz? Bunu üç başlık altında toplarız. Birincisi, tembellik etmemek. Yani bir maksadın ele geçmesi için insanlarca öteden beri bilinen ve başvurulan sebepler, tedbirler ve çareler ne ise onları tatbik etmek vaciptir. Çünkü Allah-u Teala bu alemde her şeyin, her hadisenin meydana gelmesini bir takım sebeplerin ve çarelerin uygulamasına bağlamıştır. Sebeplere sarılmadan Allah-u Teala'ya güvenmeye tevekkül değil, ittikal denilebilir. Kelime, Arapçadaki manası itibariyle pasifliği anlatır ve bu yerilen bir durumdur, eleştirilen bir durumdur. Bu konuya ışık tutacak bir hadis-i şerifte, devemi bırakıp tevekkül edeyim diyen bir zata Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağla da öyle tevekkül et buyurmuşlardır. Önce bağla, devenin sağlam bir şekilde emniyette durması için gerekli şartları yerine getir, sonra tevekkül et. Sebeplere sarılmakla ilgili olarak İmam-ı Gazali kutsesi ruhu şöyle demiştir. İnsanı zarardan koruyan sebepler arasında tesiri kesin olan veya tesir ihtimali yüksek olan sebepleri bırakmak tevekkülün şartı değildir. Hırsız girmesin diye evin kapısını kilitlemek, tehlikeli yerlerde silah taşımak, düşmandan sakınmak tevekküle mani değildir. Demek ki zahiren gözüken bütün sebepleri yapacağız, elimizdeki imkanları değerlendireceğiz ama işin neticesini biz bu kadar emek sarf ettik, bu kadar yorulduk, bu kadar uğraş verdik, bu iş olmazsa olmaz demeyeceğiz. Biz üzerimize düşeni yaptık, netice Mevla Teala Hazretlerindendir diyeceğiz kıymetli dinleyenler. Sebepleri ihmal etmek, üzerine düşen görevi yapmamak, kısacası tembellik etmek bir bakıma Allah-u Teala'nın koyduğu sebeplerin hikmetini görmemezlikten gelmekle beraber, göz göre göre kendisini cahilliğin, hastalığın, fakirliğin dişleri arasına atmak demektir ki, bunların hepsi de dinen haramdır kıymetli dinleyenler. Ve ikincisi, sebeplerin gerçek kıymetini bilmek. Yani bunların kıymeti, Allah-u Teala'ya karşı birer dilek vasıtası olmaktan ibarettir. Aslen tesir Allah-u Teala'dandır. Yani sebepler, ilahi tesirin meydana gelmesi için birer yol olmak üzere, yine Allah-u Teala tarafından bize öğretilmiş, düzenlenmiştir. Kendisinden ancak o yollarla yardım istemek gerekir. Fakat maksadın meydana gelmesini bir Müslüman olarak sebeplerden değil, onları yaratıp bize bildiren Allah-u Teala'dan beklemek gerekir. Çünkü her şeyin yaratıcısı ve yönlendireni O'dur. Ve üçüncüsü kıymetli dinleyenler, her hususta Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye güvenmemek. Asıl ve en önemli nokta da bu zaten. Nice insanlar var ki kıymetli dinleyenler, ellerindeki servete, sahip oldukları mevkiye, büyük insanlarla olan yakınlıklarına veya yüksek tahsis görmüş oğluna veya kızına güvenmektedir. Onların varlığı gönlünü doldurmuş, yarına emniyetle bakıyor. Allah-u Teala'dan gaflet halindedir. Her teşebbüsünü bu kuvvetlere başaracağına inanıyor. Halbuki bütün bunlar ve sahip olduğu her şey bir anda yok olabilir. O zaman yalnız bunlara dayanan insanın hali ne olur? Müslüman ise böyle değildir. O, nelere sahip olduğunun farkında olup şükrünü ifade edecek, bunları akıllıca kullanacak, fakat her zaman yalnız Allah-u Teala'ya güvenecektir. Tevekkül denilen mananın bir gönülde yer tutması, sahibi için dünyanın en zengin hazinelerine sahip olmaktan daha kıymetlidir. Çünkü bir insan için gönlünün rahatlığı ve huzuru en büyük nimetlerdendir. Maddi ve manevi kazançlar, afiyet ve huzur içinde gönül rahatlığına bağlıdır. Fikir selametini, gönül huzurunu öldüren başlıca sebepler ise şunlardır kıymetli dinleyenler. Gereğinden fazla hırs, istek, rekabet gibi insana huzur ve rahat vermeyen haller, iflas edersem, vereme yakalanırsam, işimden atılırsam gibi kendi kendine zihninde kurulan manasız korku ve endişeler, başa gelen felaket ve musibetlerin giderilmeyen ıstırapları ve benzerleri. İşte bunlar aslında bizi tevekkülden uzaklaştıran şeyler. Kendisinde bu haller bulunan insanlar hayatlarında dünyalarına ve ahiretlerine yarar bir şeye sahip olamazlar. Vesveselidirler. Hiçbir işi beceremezler. Ürkektirler. Hiçbir işe girişemezler. Bunların günleri ah vah ile vesvese ve evhamlarla geçer gider. Bu hallerini bir takım maddi imkanlarla gidermek mümkün olmaz. Ancak gönlüne Allah'a tevekkülü hakkıyla yerleştirebilmiş bir Müslüman asla böyle değildir. O her zaman mutlu ve çok rahattır. Çünkü o kendine düşeni yaptıktan sonra bilir ki sonsuz rahmet sahibi Allah-u Teala sevdiği kulunu insanın kendisini düşündüğünden daha fazla düşünür ve korur. Demek ki gönüllerde kuvvetli bir tevekkülün hem de gerçek manasıyla tevekkülün yer tutmuş olması lazım ve gereklidir. Bir Müslümanın işini yoluna koyduktan sonra ötesini Allah-u Teala'ya havale edip de ona güvenmesi ve onun en iyisini, en güzelini, en doğrusunu, en hayırlısını nasip edeceğine inanması kalp için çok büyük bir kuvvettir. Bakın kıymetli dinleyenler, Allah her ne takdir etmişse o benim için hayırlıdır. Anlayışına günümüz Müslümanlar olarak hepimiz çok fazla ihtiyacımız var. Buna da ancak düzenli bir ibadet hayatıyla ulaşılabilir. Çünkü yapılan her ibadet ve taatte, zikir ve hayırlı işte kalp ve ruh için bir kuvvet vardır. Rabbimiz yapmış olduğumuz ibadetlerle beraber kazanacağımız maddi ve manevi gücü ziyade eylesin. Bizim aslında kazanacağımız bütün kazanımların kendisine ibadette olduğunu anlayabilmeyi de bize nasip eylesin. İbadetinden, kendisine yapılması gereken kulluktan uzak bir yaşantıyı Cenab-ı Hak bizlere nasip etmesin. Ömrümüzün ahirinde, geriye kalan bölümünde bizden istemiş olduğu kulluk vazifelerimizi bir hakkın yerine getirebilmeye Cenab-ı Hak bizleri muktedir ve muvaffak eylesin. Rabbimiz bizleri tevekkülün hakikatine erip gerçek manada tevekkül ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bu noktada cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Yüce Rahman'a emanet ediyorum. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Hasbihal Kültür Hizmetleri ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan gönül sohbetleri sona erdi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emel Hoca Efendi.

0: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindirdiği Muaz'a bir yolculukta 3 sefer "Ya Muaz" diye seslendi. O da her defasında "Buyur emret ey Allah'ın Resulü" diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kim Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna samimi olarak şehadet ederse Allah ona cehennemi haram eder" buyurmuştur. Muaz, "Bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim de sevinsinler mi ey Allah'ın Resulü" diye izin istemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Belki onlar buna güvenirler ve yararlı işler yapmaz olurlar" buyurmuştur. Muaz böyle bir bilgiyi gizlemiş olmak günahından kurtulmak için ölürken haber vermiştir.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de. Pantolonlar 1199.95 TL'den, montlarsa 1499.95 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
8: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
9: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
11: Günün fetvası.
12: Nişanlılar resmi nikah kıydırmadan dini nikah kıydırmalılar mı?
13: Hayır. Dini nikah eşleri evli yapar. Her türlü mesuliyeti içine alır. Geri dönüşü zordur. Bu sebeple taraflara nişanlılık döneminde dini nikah kıydırmamaları tavsiye edilir. Resmi nikah olmadan akdedilen dini nikahın sonradan özellikle kızı ve ailesini birçok yönüyle mağdur ettiği konusunda maalesef çokça örnek vardır. Örneğin herhangi bir problem söz konusu olduğunda kız tarafı ayrılmak istediğinde erkeğin boşamadığı ve kız tarafını mağdur ettiği bilinmektedir. Boşamadığı müddetçe kız bir başkasıyla evlenemez. Nişanlılık döneminde mahremiyet sınırlarına dikkat ederek evlilik hazırlıklarını yapmak lazımdır. Ebeveyn, resmi nikah olmadan kıyılan dini nikahın ileride doğabilecek muhtemel problemlerdeki sakıncalarını hesap ederek ona göre adım atmalıdır.
11: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
14: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
15: Hızlı menü. Naif mantıyı haşla, üzerine naneli yoğurt dök. Hafif, temiz ve pratik. Afiyet olsun.
14: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
16: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette bir pazar yeri vardır ki cennet sakinleri haftada bir oraya gelip toplanırlar. Orada yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgarı eser ve böylece onların güzellikleri daha da artar. Önceki hallerinden daha güzel ve yakışıklı olarak eşlerinin yanına döndüklerinde aileleri onlara "Vallahi güzelliğinize güzellik katılmış" derler. Onlar da "Vallahi yanınızdan ayrılalı beri siz de daha bir güzel olmuşsunuz" derler.

İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder.

maskeli baloların gösterişli hayat sahnesinde kalbinden kanlar damlayan insanların ellerinden tut. Allah'ım, ellerimden tut. Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Gözyaşlarını sev, tam da unutmuşken merhameti, hatırlamıyorken peygamberlerin bildirgelerini, hissedemiyorken aşka, ayrılığa, hüzne, tebessüme, terk edilmişliğe dair paramparça düşünceleri. Gözyaşlarını sev. Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Her gece sabırsızlıkla uyuyup görmek istediğin barış dolu bir dünyanın hayallerini kur. Düşün, Bağdat'ın, Filistin'in, gülen çocukların ve sevginin sancılarını, hayallerini

çöre düşmesi gibi. Gözyaşlarını kanlı avuçlarında biriktirmek gibi. Ellerini aç, gözlerini kapat. Değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Gün be gün yeni çaresizlikler doğuran hayatın kollarından kurtul. Çaresizliğinden, vurdum duymazlığından, bozkırlara terk edilmiş duyguların koynunda umut yetiştir. Ölümün soğuk nefesini ensesinde hissedip hayatını dağlara sürgün eden Kudüslü çocukların ağırlaşan hayatlarını, çaresizliğini düşün. Kalbini, ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Masum çocuklara, şefkatli analara, çaresiz babalara, gözyaşlarına, kalbine, kalbime, sessizliğimize, parçalanmışlığımıza.

Beni kimseler anlamasın. Bembeyaz düşlerine karalar düşen Kudüslü çocuklar anlasın. Sessizliğin içinde saklı sesler anlasın. Acılarla ağırlaşan hayat anlasın. Yenilgilere alışmış kalbim anlasın. Sen anla, sevgili Filistin. Bulvarlarında saklambaç oynayan Kudüslü çocuklar hayatlarının baharında unutmaları gereken ne çok şey biriktirdiler. Ölüme yabancılaşanlar tarafından ne çok sobelenip zamansız ölümlerin hüznüyle ağladılar. Yıldızları vurulan gecelerin karanlık yalnızlığında ne kadar da çok korktular. Sevgili Filistin, ölümü haber merkezlerinin acılara maya olmuş coğrafyalardan verdiği küçücük cümlelerden arındırıp sokaklarında umut kovalayan Kudüslü çocukların ellerine tutuşturmak, minicik avuçlarından fırlattıkları her ölümün yeni bir hayatın başlangıcı olmasını isterim. Çünkü artık vurdum duymazlık bizleri terk etmeli. Çünkü artık hüzün seni, sen hüznü terk etmelisin. Çünkü artık Kudüslü çocuklar mızıkçılar tarafından sobelenmemeli. Çünkü artık Mescid-i Aksa'nın avlusunda baharın geldiğini müjdeleyen tekbirler yükselmeli. Çünkü artık her gün ölmemeli, her gün gülmelisin. Her gün gülmelisin. Gözlerini aç. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder.

Buzer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki siz yakında bir yer fethedeceksiniz ki orada para birimi olarak dirhem ve dinar yerine kırat kullanılmaktadır. Değişik bir rivayette ise siz kıratın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlarla aramızda bir akrabalık, bir de hısımlık bağımız var. Bir diğer rivayette de şöyle buyrulur: siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara karşı hısımlık ve akrabalık bağımız vardır.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: hediyeleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler, eliyle çalışır kazanır, hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmez veya iş bulamaz ise denildi, sıkıntıya düşmüş ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Bu da elinden gelmezse dediler, İyiliği ve hayırlı işler yapmayı emreder. Bu da elinden gelmezse dediler, kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum dedim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok severim buyurdular. Bunun üzerine ben de kendilerine Nisa suresinden okudum. Her ümmetten gerçek bir şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur. 4 Nisa 41 anlamındaki ayete gelince şimdilik yeter buyurdular. Bir de baktım ki ümmetine olan rahmetinden dolayı iki gözlerinden yaşlar boşanıyordu.

0: Allah'ım, kederli olanların kederlerini gider, üzüntülü olanların üzüntülerini gider, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığı ver, hastalarımıza şifa ver. Allah'ım, vatanlarımızda bize emniyet ver, İmamlarımızı ve işlerimizi yönetenleri ıslah eyle. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, senin emrin reddolunamaz, senin ordun hezimete uğratılamaz. Seni noksan sıfatlardan tenzih ediyor ve sana hamd ediyoruz. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları şerefli eyle. Şirki ve müşrikleri perişan eyle. Din düşmanlarını helak eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, İslam mekanlarını himaye eyle. Amin.
1: Dua zamanı.

Numan İbni Beşir'in, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiği rivayet edilmiştir. Ya saflarınızı düzgün tutarsınız ya da Allah yönlerinizi başka başka taraflara çevirir. Müslim'in diğer bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bize alıştırıncaya kadar böyle devam etti. Bir gün namaza çıktı. Tekbir almak üzereyken içimizden birinin göğsünün dışarı çıktığını görünce şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allah yüzlerinizi ve yönlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir de sizi birbirinize düşman eder.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
6: Günün sohbeti. Hazırlayan ve sunan İhsan Şenocak Hoca Efendi.

0: Sevgili dinleyiciler, dinleyeceğiniz program Cuma günü dinlediğiniz bölümün devamıdır.
1: Semi'allahu limen hamide diyorsun. Semi'a anlamı neydi demiştik? Netice itibariyle baktığın zaman icabet etti. Limen hamide, hamd edene Allah icabet etti. Semi'allahu limen hamide, hamd edenin o haline Allah azze ve celle icabet etti. Aslında bu ihbari bir cümledir. Yani normal fiille başlıyor. Fakat dua olarak alırsak Allah azze ve celle onun duasına icabet etsin. Semi'allahu limen hamide. Allah onu duysun, ona icabet etsin hamd edene. Bu şekilde de mana veririz. Ama ihbari olarak alırsak o zaman mana ne oluyor? Allah hamd edene icabet etti. Peki imam böyle diyor, cemaatle namaz kılıyorsunuz, siz arkadasınız, nasıl karşılık veriyorsunuz? Allahumma rabbena ve lekel hamdu. Allahumma rabbena ve lekel hamdu. Yani Allah'ım ham sana mahsustur diyorsun. Ya Rabbi, beni terbiye eden kainatın sahibi, Allahumma rabbena ve lekel hamdu. Bu neye karşılık? Buna karşılık. Yani Cenab-ı Hak sizin hamdinize icabet edince siz de şükrediyorsunuz. Şükür noktasında madem ki beni duydun bu kadar mahlukat arasında, Allahumma rabbena ve lekel hamdu diyoruz. Peki bununla alakalı işte burada fukahanın ihtilafını veriyor. İmameyn diyor ki efendim, eğer imamsanız ikisini de söylüyorsunuz. Yani semiallahu lmen hamide, Allahumma rabbena ve lekel ham söylüyorsunuz. Ebu Hanife ne diyor? Sadece imamsanız neyi söyleyeceksiniz? Semiallahu limen hamide, bunu söylüyorsunuz. Peki neden böyle diyor Ebu Hanife? Çünkü eğer Allahumma rabbena ve lekel hamdi söylerseniz cemaatten sonraya kalırsınız. İmamsınız, kalktınız rükûden. Semiallahu lmen hamide derken arkadan cemaat bir kısmı başlamıştır. Allahumma rabbena ve lekel ham. Dolayısıyla imamdan önce bunu söylüyorlar. Bunu söyleyince siz, yani bu tahmid sizin tahmidinizden önce olur. Halbuki cemaat imamdan hep sonra yapacaktı bunları. Bu cihetle Ebu Hanife olmaz diyor. Peki imameyn ne diyor? Onlar diyor ki imam cemaati teşvik ediyor. Semiallahu limen hamide derken hadi bakalım söyleyin. Allahumma rabbena ve lekel hamdu. Eğer kendisi söylemezse o zaman etemurunen nase bil birri ve tensevne enfusekum. Yani insanlara kendiniz yapmadığınız halde, ihmal ettiğiniz halde bir takım şeyleri emretmiş olursunuz. Bu zaviyeden bakıyor imameyn. İkisini de söylemek lazım diyor. Peki tercih edilen görüş hangisi efendim mezhep içerisinde? Yani arkada cemaatin sadece Allahumma Rabbena ve lekel hamdi söylemesi. Fakat yalnız başınıza kılıyorsanız o zaman hem Allahumma Rabbena ve lekel hamd hem de onun öncesinde Semiallahu limen hamide diyoruz. Niçin? Cemaat şeklinde, cemaat suretinde namazı eda edebilmek için. Peki buna hangi mesele benziyor? Yani yalnız namaz kılıyorsunuz, hem Semiallahu limen hamide hem Allahumma Rabbena ve lekel hamdu diyorsunuz. Niçin? O namazı cemaat şeklinde, suretinde kılabilme adına böyle yapıyoruz. Peki anlattığımız meseleler, mevzular içerisinde bu hangisine benziyor? Akşam, yatsı ve sabah namazlarını yalnız başına kılarken sesli okumak daha faziletliydi. Neden? Arkada melekler var, onlara kıldırıyorsunuz. Ala heyetil cemaa, cemaat suretinde, cemaat şeklinde. Dolayısıyla Ebu Hanife rahimehullah'ın yalnız kılarken sanki arkanda bir ordu var. Yani Müslümana Peygamber aleyhissalatu vesselam, müşehit imamlar böyle bir zaviye getiriyorlar. Yani sen yalnız değilsin diyorlar. Yani Allah azze ve celle'ye tevekkül ediyorsun ama arkada bir de melekler ordusu var. Onlarla berabersin. Yani bunu hisseden, arkamda böyle bir saf, iki saf, üç saf melekler var diyenin dünyada derdi, tasası olmaz kardeşim. Peki yalnız kılarken o zaman hem Semiallahu men hamide ki buna tesmi diyoruz, hem de Allahumma Rabbena ve lekel hamd buna da ne diyoruz? Tahmid. İkisini yapıyoruz. İmamın arkasındaysak sadece Allahumma Rabbena ve lekel hamd diyoruz. Ve yekulul mu'temmu. Mu'tem kimdi? El me'mumu. Başka müradifi neydi? El muktedi. Muktedi, me'mum, mu'tem aynı anlamda. Ve yekulul mu'temmu, yani muktedi imama uyan da Rabbena lekel hamdu der. Allahumma Rabbena ve lekel hamd en afzali, böyle demek. Efendim, thumma yukabbiru ve yessudu ala enfihi ve cebhetihi. Efendim, secdeye gider burnu ve alnı üzerine. Hem burun hem alın üzerine secde yapacak şekilde tekbir alır. Yine eğilirken tekbir alıyoruz. Yukarıda almıyoruz. Cemaat imamın önüne geçmesin diye. Thumma yukabbiru ve yessudu ala enfihi ve cebhetihi. Peki, nerede secde yapıyorsunuz? Nerelerde secde yapılabilir? Sert olan yerlerde, bu cemadattan olabilir, taş gibi olur. Efendimiz Aleyhisselam mescidi önce neydi? Kumdu, sonra oraya ince çakıllar seriyorlar. Ya Allah Resulü Aleyhisselam mescidinde, Medine'de ilk yaptığı zaman böyle halılar falan yoktu. Efendimiz o ince çakıl taşları üzerinde secde ediyorlardı. Sahabe-i kiram orada kalıyorlardı. Yani bir kısmı orada kalanlar da vardı. Orada kalanlar da vardı Ashab-ı Suffa'dan. Efendim, demek ki sert zeminler üzerinde secde olur. Böyle buğday üzerinde secde olur mu? Olur. Ama mısır tanesi serdiyse adam onun üzerinde olmaz. Pirinç üzerinde olmaz. Ama buğday tanesi üzerinde olabilir. Neden? Çünkü mısır çok kayar. Pirinç çok kayar, buğday öyle kaymaz. Yani esasında yine böyle bir zemin olsa o nimettir, üzerine kılmak doğru değil ama yani burada asıl söylemek istediğimiz şu: böyle kayan cisimler üzerinde secde ettiğiniz zaman sizi batıracak şeyler üzerinde, onlar üzerinde de secde olmaz. Peki çok bir izdiham varsa, önünüzde insanlar var, onlar secdeye gidince sırtları üzerinde secde yapabilir misiniz? Eğer izdiham varsa olabilir diyoruz. Peki, ve yessudu ala enfihi ve cebhedihi. Yani secde tabii mühim. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, en yakın olduğu an, bize göre sadece orada Subhan Rabbiyel Ala söylenir ayet-i kerimeden dolayı. Ama Şafiler Hazreti Ali Efendimiz'den mesela La ilahe illa ente Subhaneke rivayeti var. Allahümme Rabbigfirli duası var. Allahümme Rabbigfirli duası var. Başka rivayetler Müslim'de çok var. Ama bize göre ayet-i kerime sonradan geldiğinden, Efendimiz de İcaluha fi sucudikum buyurduğundan sadece secde halinde Subhane Rabbiyel Ala denir. Peki secdeyi yaparken hangi organlar üzerinde yapıyoruz? Efendimiz ne buyuruyor? Umirtu en essuda ala seb'ati arab. Yedi kemik üzerinde ya da yedi organ üzerinde, ala seb'ati azumin, yedi kemik üzerinde secde yapmayla emredildim. El vecihi vel keffeyni vel rukbeteyni vel kademeyni. Kademeyn, rukbeteyn diz kapakları, keffeyni avuçlar, bir de el vecihi yüz. Allah Resulü Aleyhisselam yedi organ üzerinde, yedi kemik üzerinde secde yapmayı ümmetine emrediyor, telkin ediyor. Peki, ve yessudu ala enfihi ve cebhetihi ve yada'u rukbeteyhi kable yedeyhi. Secdeye giderken önce diz kapaklarını koyar, sonra ellerini. Yani diz kapaklarını ellerinden önce secdeye koyar. Önce diz kapakların, sonra ellerin gelecek. Ve yada'u yedeyhi hiza'e uzuneyhi. Ellerin nereye koyar? Hiza, hiza demek. Kulakları hizasına. Yani hiza'e menkibeyhi rivayeti de var. Hiza'e menkibeyhi rivayeti de var. Fakat eftal olan hangisidir? Uduneyhi rivayetidir. Yani kulaklarınızın hizasına ellerinizi koyuyorsunuz. Menkibeyhi rivayeti de var. Fakat biz hangisini esas alıyoruz? Uduneyhi'ni esas alıyoruz. Yani öyle de olur, böyle de olur diyenler Hanefilerde de var. Omuzları hizasında olabilir diyenler. Peki ve yubdi dab'ayhi ve yucafi batnahu an fakhidayhi. Ve yubdi bi ma'na ve yuzhiru. Ve izhar eder. Dab'ayhi pazularını, ve yucafi yani böyle kenara doğru çıkarıyor. Böyle yapıştırmıyorsunuz. Yani bedeninize secdeye gittiğiniz zaman pazularınızı yapıştırmıyorsunuz. Kenara doğru çıkarıyorsunuz. Ve yubdi dab'ayhi ve yucafi. Yucafi bi ma'na yub'idu, uzaklaştırır. O yücefi batnahu an fehizeyhi. Fehizeyhi değil mi? Aslı neydi bunun? Fehizeyni idi. İzafetten dolayı nun hasfedildi. Fehizeyhi. Yani tesniye bir kelime. Efendim batın karnından da uyluklarını uzaklaştırır. Yani uyluk neresiydi? Diz kapağınızdan kalçanıza kadar olan ayağınızın o bölümüne uyluk diyoruz. Uyluklarını karnından açar böyle uzaklaştırır. Yani böyle secdeye gittiği zaman hem ellerini sadrına hem ayaklarını karnına birleştirmez. Böyle yapmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede dururken oradan bir küçük koyun geçecek kadar böyle arasında bir boşluk olurdu. Evet. Efendim وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَلَا يَفْرُشُ ذِرَاعَيْهِ. Zira neydi? Efendim evet, ziraların da yaymaz. وَيَكُولُ yani yere ne ellerini dayıyorsun böyle, ne karnına bitiştiriyorsun. İşte hafif böyle hafif derken kenara doğru açıyorsunuz, arası boşalıyor. Ama mesela sahabi elini tutamıyor. Elini tutamıyor. Yaşlandığınız zaman secdeye gidince eli tutmaktan aciz halde olabilirsiniz. Efendimiz öyle bir sahabiye ne buyuruyor? Vesta'inu bir rukebi. Yani diz kapaklarınızdan yardım alın buyuruyor. Yaşlanan birisi secdeye gittiği zaman bu mirfak dediğimiz dirsi sahabiye ne

0: Peki efendim devam ediyoruz. وَلَا يَفْرُشُ ذِرَاعَيْهِ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى سَلَاسًا üç defa secdede سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى der. وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ اَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ. Levin cevabı nedir? Cazedir değil mi? وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَ عَمَامَ عِمَامَ كَلَاهُمَا يَجُزْ sarık. Sarığın nesine? Fazlasına. Onun üzerine sarığın fazlasına eğer ziyadesine yani secde ederse اَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ elbisesinin o yere sürülen fazla kısmı üzerine secde etmiş olursa caiz olur. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mı sahabe-i kiram efendilerini bu halde gördüler. İbn Abbas rivayet ediyor. رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَسْسُدُ عَلَى كَوْرِ İmametihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sarığının ziyadesi üzerine secde yaparken gördüm. Çünkü yer çok sıcak oluyor. Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz zaman zaman namaz kılarken elbiseyi seriyorlar. Onun üzerine başını koyuyorlar. Gidince görürsünüz çıplak ayakla özellikle Mekke-i Mükerreme'de zemine basmanız zor. Vuruyor çok şiddetli bir sıcak olunca.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zibern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde, gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
7: Baklava, incelik ister, dondurma, özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası başlıyor.

0: Hayırlı günler, hayırlı haftalar değerli dinleyiciler. Gün ortası programında 7 Mayıs Perşembe günü mikrofon başındayız. Adana'dan, Türkiye'den, dünyadan gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Adana'dan haberlerle başlayalım. Adana'da baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdır Elles bu yılda renkli etkinliklerle kutlanacak. Kentte geleneksel hale gelen kutlamaların adresi doğasıyla dikkat çeken Belemedik olacak. Doğayla iç içe gerçekleştirilecek etkinliklerde vatandaşlar, müzik dinletileri, halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel aktivitelerle Hıdır Elles coşkusunu doyasıya yaşayacak. Etkinlik alanında kurulacak standlarda yöresel lezzetlerde katılımcılarla buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılım beklenen kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkacak. Organizasyon kapsamında çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin yanı sıra geleneksel Hıdır Elles ritüelleri de gerçekleştirilecek. Yetkililer vatandaşları aileleriyle birlikte etkinliklere katılmaya davet ederek Hıdır Elles'in kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı. Adana'da geçmişten günümüze yaşatılan Hıdır Elles geleneği bu yıl Belemedik'in eşsiz atmosferinde kutlanacak. Tarımsal üretimi artırmak ve atıl arazileri ekonomiye kazandırmak amacıyla yürütülen destek çalışmaları kapsamında çiftçilere büyük destek sağlandı. Program çerçevesinde üreticilere toplam 24 ton yerli nohut tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtım törenine çok sayıda üretici ve yetkili katıldı. Destekten faydalanan çiftçilere yerli ve sertifikalı nohut tohumları teslim edildi. Yetkililer verilen desteğin hem üretim kapasitesini artıracağını hem de bölgedeki tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Yerli tohum kullanımının önemine dikkat çeken yetkililer, üreticilerin daha verimli ve kaliteli ürün elde etmesinin hedeflendiğini ifade etti. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban alışverişlerinde sahte para, dolandırıcılık ve güvenlik risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Yağmur, özellikle kurban pazarlarında tedbirli davranılması çağrısı yaptı. Kurban Bayramı döneminde piyasadaki nakit dolaşımının arttığına dikkat çeken Yağmur, vatandaşların alışveriş sırasında güvenilir satıcıları tercih etmeleri gerektiğini ifade etti. Kurbanlık alırken resmi belgelerin kontrol edilmesinin önemine vurgu yapan Yağmur, kayıtlı ve denetlenen işletmelerden alışveriş yapılmasının hem vatandaş hem de sektör açısından güven sağlayacağını söyledi. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıllara göre daha yüksek olmasının beklendiğini belirten Yağmur, yüksek miktarda nakit taşınmasının kapkaç ve yan kesicilik gibi olaylara zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Hayvan teslimi sırasında da kimlik kontrolü yapılması gerektiğini ifade eden Yağmur, vatandaşların dikkatli davranmasının önem taşıdığını dile getirdi. Kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğini de vurgulayan Yağmur, yerel yönetimler, zabıta ekipleri ve emniyet güçlerinin koordineli şekilde görev yapmasının önemine dikkat çekti. Hijyen ve sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirten Yağmur, mobil denetim noktalarının kurulmasının faydalı olacağını da ifade etti. Bayramların paylaşma ve dayanışma ruhunu taşıdığına işaret eden Yağmur, vatandaşların ihtiyaç sahiplerini unutmaması gerektiğini belirterek tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Adana'nın Yumurtalık ilçesi hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli yatırımlarla Türkiye'nin önemli kimya ve petrokimya merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bölgede planlanan sanayi hamlelerinin hem Adana ekonomisine hem de ülke sanayisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Özellikle Ceyhan Yumurtalık hattında ilan edilen kimya endüstri bölgesiyle birlikte bölgenin stratejik öneminin daha da arttığı belirtilirken, yapılacak yatırımların binlerce kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Uzmanlar, bölgenin güçlü liman altyapısı, enerji hatlarına yakınlığı ve lojistik avantajları sayesinde yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade ediyor. Sanayi ve petrokimya alanında gerçekleştirilecek projelerin Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltması ve yüksek katma değerli üretimi artırması amaçlanıyor. Bölgede kurulması planlanan entegre tesislerin plastik ham maddesi, kimyasal ürünler ve çeşitli sanayi girdilerinin üretiminde önemli önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Yetkililer yumurtalığın yalnızca Adana için değil Doğu Akdeniz'in sanayi geleceği açısından da stratejik bir merkez haline geleceğini vurguluyor. Bölgedeki yatırımların tamamlanmasıyla birlikte yan sanayi, lojistik, depolama ve liman hizmetlerinde de büyük hareketlilik yaşanacağı öngörülüyor. Ülkeden haberlerle devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ülkeden, siyasetten, gündemden gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, sırada sesli bir haberimiz var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutlak butlan ifadelerine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran değerlendirmeler sonrası konuşan Özel, hukuk devleti ve demokratik süreçlere vurgu yaptı.
1: Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Biz neredeyse bir yıldır tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, siyasi partilerin güç aldığı sistemi savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz. Erken Kalkan'ın 10 kere reddedilen bir asli hukuk mahkemesini 11.sinde bulup da oradan bir siyasi partinin il yönetimine kayyum atadığının, öbür Erken Kalkan'ın BAM'a bastırıp da bir siyasi partinin 3 yıl önce yaptığı ve üstüne bütün bu haksızlıklarla mücadele için 3 kere daha yaptığı, bütün delegelerin oy birliğiyle seçtiği, delegelerin mahalleden başlayarak yeniden seçildiği kurultayı iptal ettiği bir düzen bugüne değil yarınlara da tehdittir.
0: Sevgili dinleyiciler, haberlerimize Ezan-ı Muhammedi'nin ardından kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.
2: Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl. Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir başka sesli haberimiz olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, Devlet Bey'in söyledikleriyle ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne düşünüyor, onu söylesin dedi.
1: Sürecin tetikçisi başka tekliflere açık olduğunu da söyleyerek diyor ki, Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun. Bu nasıl bir önermedir? Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde, hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir ya? Bu deliliktir, delilik. Aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Ya siz utanmıyorsunuz sizi yerinize. Ben utanıyorum ya. Allah sizi ıslah etsin. Nasıl biliyorsa da öyle yapsın.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Adım Adım El Ele Bağımlılıkla Mücadele Hareketi programının tanıtım toplantısında konuşan Yılmaz, yüz binlerce gencin eğitim programlarından yararlandığını söyledi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile spor ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı. Bağımlılığın günümüzde çok boyutlu bir sorun haline geldiğini belirten Yılmaz, özellikle dijital mecralar üzerinden yayılan tehditlerin gençler üzerinde ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Tütün, alkol ve uyuşturucu kullanımının yanı sıra dijital bağımlılıklarla mücadelede de kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Yılmaz, 2025 yılı içerisinde yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında 4 milyondan fazla öğrenciye ulaşıldığını belirterek, yüz binlerce gencimiz bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinden doğrudan yararlandı, dedi. Uyuşturucu arzıyla mücadelede güvenlik birimlerinin önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu politikaların güçlendirilerek sürdürüleceğini söyledi. Ayrıca 2024-28 dönemini kapsayan uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadele strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni başkan belli oldu. Kurul üyeleri arasında yapılan oylamada Serdar Mutta YSK Başkanlığı görevine seçildi. Başkan vekili görevine ise İsmail Kalender getirildi. YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolmasının ardından başlayan süreç kapsamında Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından seçilen yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı. Ardından gerçekleştirilen seçimle Serdar Mutta kurulun yeni başkanı oldu. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Truth sosyal hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde destansı öfke olarak adlandırdığı sürecin sona ereceğini ifade etti. Trump açıklamasında İran'ın önerilen şartları kabul etmesi durumunda askeri operasyonların duracağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tüm ülkelere açık hale geleceğini belirtti. İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde ise daha sert askeri müdahalelerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı ayrıca son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler gerçekleştirildiğini söyleyerek diplomatik çözüm konusunda iyimser mesajlar verdi. Trump, anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğini dile getirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD basınında yer alan Tahran'la Washington anlaşmaya çok yakın iddialarını yalanladı. Kalibaf çıkan haberleri alaylayıcı bir dille eleştirerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. ABD merkezi Axios'ta yayımlanan haberde İran'la ABD arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığı ve tarafların anlaşmaya yaklaştığı öne sürülmüştü. Ancak Kalibaf sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bu haberlere tepki gösterdi. Kalibaf paylaşımında sosyal medyada doğrulanmamış bilgiler için kullanılan "Trust me bro" ifadesini göndermede bulunarak Axios'u "Faxios" şeklinde niteledi. İranlı siyasetçi söz konusu haberlerin spekülasyondan ibaret olduğunu savundu. Fransız gazeteci Ronat Girat, İsrail'e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransa merkezi El Sahi televizyonunda yayınlanan programda konuşan Girard, İsrail'i eski istihbarat subayı Rafael Jaruselam'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Programda Jaruselami'nin İran'ın ardından Türkiye ve Katar'ın da hedef alınabileceğini ima eden açıklamaları tartışma yarattı. Bunun üzerine söz alan Girard, "Türkiye ile uğraşmayın, kötü sonuçlanır" ifadelerini kullandı. İsrail yönetiminin Orta Doğu politikalarını eleştiren Girard, bölgedeki saldırgan tutumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bu kibir ve güç zehirlenmesi İsrail için çok kötü sonuçlanacak" değerlendirmesinde bulundu. ABD, Türkiye'ye ilişkin yaptığı son açıklamada iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekti. Açıklamada Türkiye'nin ABD açısından önemli bir bölgesel ortak olduğu vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve bölgesel güvenlikteki etkisine işaret edilerek iki ülkenin uzun yıllara dayanan işbirliğinin sürdüğü ifade edildi. Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin savunma, diplomasi ve güvenlik alanlarında çok boyutlu şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan coğrafi konumuyla NATO için kritik bir konumda bulunduğu ve birçok bölgesel kriz alanında ABD ile işbirliği yaptığı hatırlatıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulanırken, özellikle terörle mücadele, savunma sanayi ve bölgesel istikrar konularının işbirliğinin ana başlıklarını oluşturduğu ifade edildi. İspanya'nın ABD yapımı F-35 savaş uçakları programından çekilmesinin ardından gözünü Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan projesine çevirdiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid yönetimi F-35 alımını iptal etmesinin ardından alternatif savaş uçağı seçeneklerini değerlendirirken Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da masadaki güçlü adaylardan biri haline geldi. Haberde İspanya'nın mevcut Eurofighter filosunu destekleyecek ve gelecekteki FCAS projesine geçiş sürecinde köprü görevi görebilecek bir platform aradığı, Kaan'ın da bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi. Kaan'ın düşük radar izi, gelişmiş aviyonik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti gibi özelliklerinin İspanyol savunma çevrelerinin dikkatini çektiği ifade edilirken, olası işbirliğinin iki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerini de güçlendirebileceği yorumları yapıldı. Sevgili dinleyiciler, haberlerimizin böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka gün ortası programında haftaya pazartesi yine buluşmayı ümit ediyoruz. Hayatta daima iyi haberler almanız dileğiyle programımız hava durumu ve para piyasalarıyla devam ediyor olacak. Bizden bu kadar, hoşça kalın.
2: Radyo Hayatta şimdi hava durumu.
3: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında 2 ila 4, doğusunda 5 ila 8 derecelik yükseliş bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 22 derece. Hatay parçalı bulutlu 21 derece. Mersin parçalı bulutlu 21 derece. Osmaniye parçalı bulutlu, 22 derece. Hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 45.13, satış 45.21, euro alış 52.75, satış 52.85, sterlin alış 61, satış 61.32. Serbest piyasada ise 45.21'den alınan dolar 45.23'ten, 53.09'dan alınan euro 53.16'dan, 61.26'dan alınan sterlin 61.57'den satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.756 lira, çeyrek altın 11.125 lira, yarım altın 22.284 lira, tam altın ise 44.366 liradan satılırken, ons altın 4.650 dolar seviyesinde işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
3: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası sona erdi.
4: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
5: Şimdi reklamlar.
6: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
8: Sezonun son indirimi şimdi Morvende.

0: müşterileri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Bunları biliyor muydunuz?
7: Dünya üzerinde barkodla satışa sunulan ilk ürünün Ripley's sakızları olduğunu, deniz yıldızlarının beyinlerinin olmadığını ve insan beyninin %80'inin su olduğunu biliyor muydunuz?
5: Bunları biliyor muydunuz?
8: Mealli Kur'an-ı Kerim birazdan hayatta. İyi sözler duymak için hayatta kalmaya devam edin.
9: Saat 1. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

Nedense hep ana derken gözyaşlarım doluyor. Ağlamaklı oluyor sesim, titriyor nefesim. Bilemedim kadrini kıymetini ana. Sana oğulluk yapamadım, yapamadım be ana. Hani derdin yana, sana gelen dertler bana gelsin. Şu an çok dertliyim ana, çok pişmanım ana. Affet bu asi oğlunu, affet ana. Hastayken verdiğin bir bardak suyu özledim ana. Kuru ekmeğini, çorbanı özledim ana. Melek yüzlü anam, cennet kokulu anam, merhamet timsali anam, gönlümün sultanı, başımın tacı, canım anam, canım anam.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Kur'an-ı Kerim. Yunus 1:25.
1: Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Elif Lam Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
2: اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا

0: عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
1: İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.
0: İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyamin thumma istawa alel arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
0: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu liyajziyellezine amanu ve amilus salihati bil qist.

0: Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.
1: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً

0: مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar. İn

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksubun.
1: Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

0: إيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonuysa, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ

0: ضُرَّهُ
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
2: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
1: وَلَقَدْ

0: ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

0: min qablih. Efela ta'qilun.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?
0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجَرِمُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir," diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: ayetine قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
0: Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel behri hattâ izâ kuntum fil fulki ve cereyne bihim ve

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: "Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız."
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Yunus 1'den 25'e kadar olan ayetleri dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: Sezonun son indirimi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Kara Halıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Kara Halıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Ev eşyalarında

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, belirli bazı sure ve ayetleri okumaya teşvik konulu hadisleri aktarmaya devam ediyoruz. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece indirilen ayetleri görmedin mi? Onların benzerleri asla görülmemiştir. Kul e'uzu bi rabbil felak ve kul e'uzu bi rabbin nas. Bir başka hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhisselam cinlerden ve göz değmesinden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvezeteyn kul e'uzu bi rabbil felak ve kul e'uzu bi rabbin nas nazil oldu. Ondan sonra Muavvezeteyn ile Allah'a sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. Hadisin açıklamaları. Felak ve Nas sureleri sığınırım de emriyle başladıkları için ikisine birden iki sığındırıcı anlamında Muavvezeteyn adı verilir. Bu ikisine İhlas suresi de dahil edilerek üçüne birden muavizat denilmektedir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem bir rahatsızlık hissettiği zaman ve her gece yatağına yatarken bu üç sureyi okuyup avuçlarını üfleyerek başına ve yüzünden başlamak üzere bütün vücuduna mesheder ve bunu üç defa tekrar ederlerdi. Felak ve Nas sureleri meşhur olan görüşe göre Medine'de nazil oldu. Nazil oluş sebebi Yahudi Lebit İbni Asam'ın sihir kıssası ile ilgilidir. Rivayete göre bu Yahudi, Hazreti Peygamber'e sihir yapmış, Resul-i Ekrem o yüzden birkaç gün rahatsız olmuştu. Cebrail aleyhisselam Peygamberimize gelerek kendisine Yahudilerden bir adamın sihir yaptığını, sihrin yerini, yapanı ve neyle yaptığını haber vermiş ve bu vesileyle de bu iki sureyi getirmişti. Resul-i Ekrem bu iki sureden her bir ayeti okudukça, sihir yapılan ipin bir düğümü çözülmüş, sureler bitince son düğümde çözülmek suretiyle hem rahatsızlığından kurtulmuş hem de ayağa kalkmıştı. Nakledilen bu nüzul sebebini kabul etmeyen müfessirler de vardır. Tefsir kitaplarında bu konunun enine boyuna münakaşası yapılmıştır. Biz onlar üzerinde duracak değiliz. Şu kadarını ifade edelim ki bu rivayetler, Hazreti Peygamber'in sihre mağlup olduğu gibi bir anlama gelmez. Tam aksine mucize ile ona üstün geldiğini gösterir. Peygamber Efendimizin bu iki surenin inmesinden önce de cinlerin ve kötü gözlü insanların şerlerinden Allah'a sığındığı, belki bunun için bazı ayetleri ve duaları okuduğu bilinmektedir. Fakat bu surelerin nüzulundan sonra artık başka şeyler okumadığı anlaşılmaktadır. İşte Ukbe'ye veya bütün sahabeye şimdiye kadar benzeri olmayan ayetler indiğini söylemesinin sebebi bu hadise olabilir. Peygamber Efendimiz'den ümmete intikal eden bir fiili sünnet olarak kötü gözlerden, bir takım şerli insanların şerrinden ve cinlerin tasallutundan korunmak için bu surelerin okunması bütün Müslümanlar arasında yaygınlık kazanmıştır. Müslümanların bu uygulamaları Kur'an'ın biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz ayetine uygun bir davranıştır. Hadislerden öğrendiklerimiz. Felak ve Nas sureleri Kur'an'ın faziletli surelerinden ikisidir. Bu iki sure insanların ve cinlerin şerrinden Allah'a sığınmayı konu edindiği için iki sığındırıcı anlamında Muavizeteyn diye adlandırılmıştır. Göz değmesi hak olup Resul-i Ekrem Efendimiz bundan Allah'a sığınmıştır. Cinlerin eziyetinden, kindar ve hasetçi kimselerin çok zararlı olan gözlerinin şerrinden kurtulmak için duaya sımsıkı sarılmak gerekir. Muavizeteyn sureleri bunun bir vesilesidir. Bir başka hadise geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da
30 ayetten ibaret bir sure bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı. O sure, Tebarekellezi biyedihil mülktür. Hadisin açıklaması. Tebareke suresi, Kur'an'ın 67. suresi olup 30 ayetten ibarettir. Bu sure, Mülk suresi diye anılır ve Kur'an'daki adı böyledir. Ancak ona Mania, Münciye, Vakiye gibi isimler de verilmiştir. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Mülk suresinin fazileti hakkında çeşitli hadisler vardır. Onlardan birinde bildirildiğine göre, Peygamber Efendimiz secde ve mülk surelerini her gece yatmadan önce okurlardı. Bunu mukim iken de, yolculukta olduğu sıralarda da bırakmadıkları nakledilir. Resulullah'ın bu sünnetinden hareketle Müslümanlar da hem bu surenin hem de sünnete uymanın bereketini umarak her gece Mülk suresini okumayı güzel bir adet edinmişlerdir. Bunun mendup sayılan davranışlardan biri olduğu kabul edilir. Bu surenin bir adama şefaat etmesi ve bu vesileyle onun mağfirete nail olup bağışlanması, onu sürekli okuması ve kadrini kıymetini bilmesi sebebiyledir. Bu şekilde davrananları Cenab-ı Hak kabir azabından koruyacak veya kıyamet gününde kendilerini bağışlayıp affedecektir. Hatta sureye Mania veya Münciye adlarının verilmesinin sebebi, onun mana ve mahiyetini kavrayarak ve inanarak okuyanın kabir azabı görmesine engel olacağı ve kurtuluşuna da vesile teşkil edeceği içindir. Sureye bu iki ismi bizzat Efendimiz vermişlerdir. Peygamberimizin bu hadisleri, Tebareke suresinin sürekli okunmasına teşvik mahiyetinde kabul edilmelidir. Hadisten öğrendiklerimiz. Tebareke suresi, Kur'an'ın özellikli ve faziletli surelerindendir. Tebareke suresinin ezberlenmesi ve her gece yatmadan önce sürekli okunması, Peygamberimizin sünnetlerindendir. Tebareke suresini sürekli okumak, onun şefaatine nail olmanın ve bağışlanmanın vesilesidir. Bu şefaat, kabir azabından korunmak olabileceği gibi, kıyamet gününde bağışlanmak da olabilir. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Ey Müslüman tüccar, Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbeti geçirir gibi kalkacaklar. Ayet okuyorum size, inanın ki başka bir şey değil. Söyleyeyim isterseniz hangi ayet olduğunu. Bakara 275. Helal olan kazancına faizi bulaştırırsan bereketten mahrum olursun. Ayet okudum size. Bakara 276. Allah ve Resulü ile savaşmak istemiyorsan. Ayet okudum size. Bakara 279. Bulaşmamalı ve çok dikkatli olmalı. Ne almalı ne vermelisin. Bu konuda hassasiyetini her geçen gün ziyadeleştir ki umumi bir belaya dönüşen bu hastalıktan kendini koruyabilesin. Allah hepimizi muhafaza etsin.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girince şu duayı okurdu.
2: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayay kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini min hatayay kema yunakka thawbul ebyadu mined denes. Allahümme gısilni min hatayay bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, beni günahlarımdan doğu ile batıyı ayırdığın gibi ayır. Allah'ım, beni günahlarımdan beyaz elbisemin kirlerden arınması gibi arındır. Allah'ım, beni günahlarımdan su, buz ve karla arındır. Amin.

0: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.

Değerli dinleyenlerimiz, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü tarifimiz içi ekmek dolgulu tavuk. Malzemeler: 1 adet orta boy tavuk, ekmek içli dolgusu için yarım adet ekmek içi, yarım su bardağı süt, 2 diş sarımsak, yeteri kadar maydanoz, 1 adet yumurta, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 dal biberiye, 1 tatlı kaşığı kekik, 5 gram taze zencefil, 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı tuz. Hazırlanışı: deri ve iç kısmını bol suda yıkadığınız orta büyük bütün tavuğun üzerine kurulayın. İri parçalar halinde ufaladığınız ekmek içine yumurta, süt, rendelenmiş sarımsak, incecik kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilavesiyle karıştırın. Tavuğun büyüklüğüne göre ekmek içi ve süt miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Kuruladığınız ve üzerine tuzla olduğunuz bütün tavuğun iç kısmına hazırlamış olduğunuz ekmek içli karışımı bir kaşık yardımıyla doldurun. Tavuğun üzeri için oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, zeytinyağı, kabuğu soyulduktan sonra rendelenmiş taze zencefil, ayıklanmış biberiye dalları, kekik, toz biber ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Hazırladığınız ekmek dolgulu tavuğu tereyağlı karışımla yağladıktan sonra göğüs kısmı yukarıda kalacak şekilde fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 90 dakika üzerin nar gibi kızarana kadar pişirdiğiniz tavuğu porsiyonladıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın. Pirinç pilavı ve salatalık turşusuyla servis edebilirsiniz. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
6: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Askon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Askon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
9: Saat 2. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç, hayırlı günler diler.
10: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 20. Bölüm.
1: Bir gün demiş ki dayım, bu bahçeye bir kümes yapayım. Ben apartmanda büyümüş bir çocuğum. Tavuktu, kümesti, bunları hiç bilmiyorum. Yalnız yazlığa gidiyoruz. Orada devamlı oturan bekçilerin tavukları var ama onlar bize ait değil. Ara sıra yumurta veriyorlar bize. Veyahut annem biraz bir şey verip alıyor. Bize ait bir kümes olacak. Bir pazar günü böyle büyük bir heyecanda ilkokul 3'e gidiyorum herhalde. Gittik. Hakikaten sabahleyin başladı kümesi yapmaya. Eski tahtalarla, teller ve çivilerle büyük bir uğraş sonunda akşama doğru baktım bir kulübe çıktı ortaya. Dedi ki bunun tel örgüsünü haftaya yapacağız. Biz bir hafta bekledik. Ertesi hafta yine bir Nisan günü ılık bir hava başladı tekrar faaliyeti. Kazıkları çaktı vesaire. İkindiye doğru kümes bitti. Bir kapalı kısım, kapısında tel örgülü pencere, ondan sonra önünde tel örgüyle çevrili bir alan. Çünkü bahçede çiçek var, ağaçlar var, nebatlar var vesaire. Tavuk orada dolaşmasın, tel örgünün içinde kalsın diye. Benim çok hoşuma gitti bu. Demişim ki, dayı sen neler yarattın? Dedi ki, yo bu yaratmak değil, hiç unutmuyorum. Yaratmak Allah'a mahsustur dedi. Ben dinliyorum, mesela dedi. Elini açtı. Burada elimin içinde şimdi birdenbire kırmızı bir elma peyda olsa, Allah halk etse, işte o yaratmadır. Bugün gibi hatırlıyorum o elma hayalini. Gözümün önüne geldi. Yaratma böyle olur. Ben eskileri değerlendirdim. İnşa de, yaptı de, tamir etti de, bir şey de. Ama yaratma tabirini kullanma. O halk etme, Cenab-ı Allah'a mahsustur dedi. İlk hatıram bu. Halbuki ben halk etme, yaratma tabirini biliyorum ama etkilenmiş ve heyecanlanmışım demek ki. Bu aşağı yukarı 10 yaşlarında filan iken oluyor. Ha ondan sonra yaratma tabirini işittiğim zaman hala irkilirim yani. Şuursuz ve uygunsuz kullanımlar beni çok rahatsız eder. İlk deneyimimiz böyle oldu Osman Dayı ile. Tabii sonra anlıyorum ki sünneti tekkede olmuş. Hazreti Fahrettin posta cülus ettiği zaman o 4 yaşındayken sünnet olmuş. Çocuk yaşında da intisabı olmuş ve o tezgahtan geçmiş bir hazret. Onu tabii sonra anlıyoruz. Onunla alakalı ikinci mühim hadise kurban bayramları ve kurban tığlama merasimleri. 1950'li yıllarda kurban bayramı yaza geliyor. Bu tabii çok güzel bir tesadüfmüş bizim için. Hoş bir tevafuk olmuş. Arefe gününü biz kurban bayramı olarak görüyoruz. Merasim Arefe günü başlıyor çünkü. Malumunuz teşrik tekbirleri de Arefe günü ikindide başlar. Ailenin geleneği şöyle. Kurban bayramında Arefe günü ikindi namazına Fatih Camii'ne gidiliyor. Osman dayı mutlaka gidiyor. Necati Efendi de beraber onunla gidiyor. Beni de alıyorlar. Osman dayımın oğlu Süleyman'ı da. Babam gelmiyor. Biz ikindi namazını Fatih'te kılıyoruz. Sonra vaaz dinliyoruz. Genellikle o vaaz kurban adabı hakkında oluyor. Ve orada dayılarım gülümsüyorlar ve bir şey anlatıyorlar birbirlerine. O da şöyle. Meğer bu eski bir adetmiş ailede. Yani çocuklarından beri Arefe günü ikindi vakti Fatih Camii'ne giderlermiş. Küçük bir dayım daha var. Onlardan daha küçük. Hüseyin Rebi Bey. O zaman o küçük bir çocuk. Onu da götürüyorlar camiye. Hoca Efendi vaaz ediyor. İşte kurbanı tığlayacaksınız. Bir kısmını fakir fukaraya, bir kısmını da konu komşuya, bir kısmını da akrabaya deyince küçük dayı ağabeyinin ceketinin eteğini çekiyor. Ağabey diyor. Peki biz ne yiyeceğiz? Bunu anlatırlar, gülüşürler. Sonra biz Fatih Camisi'nin avlusuna çıkarız. Orada kurbanlıklar var. Dayım hayvandan da anlıyor. Kurbanımızı alırız ama bir kurban alınmıyor. Çünkü Osman dayım anladığı ve bildiği için ve bir de ahşap ev müsait olduğu için biz birkaç kurban alıyoruz. Ailenin bütün kurbanları orada kesiliyor. 3 kurban en aşağı, bazen 5 kurban aldığımız da oluyor. Ondan sonra onları bir at arabasına koyuyoruz. Dayım kurbanları bize tutturuyor. Arabaya biz çocuklar da biniyoruz. Dayılarım yürüyorlar. Bizim ev tam Nurettin Tekkesi'nin köşesinde. Oraya geliyoruz. Kadınlar yukarıda pencerede bekliyorlar kurbanları. Kimisi ağlıyor. Tabii ben niye ağladıklarını anlamıyorum. Kimisi maşallah, barekallah diyerek dua ediyor. Ondan sonra biz kurbanları alıp evin bodrumuna koyuyoruz. Sonra merasim başlıyor. Hadi çocuğum sen bunlara ot getir, su getir. Niye anneanne? Sevaptır da ondan. Yarın ahirette bunlar bizi karşılayacak. Bakıyoruz kurbanlıklara. Bunlar kesilecek mi? Yok, bunlar kesilmeyecek. Böylece o akşam heyecanla yatıyoruz. Sabah erkenden hepimiz kalkıyoruz. Çünkü namaza gidilecek. Namaza gidilen cami Atik Ali Paşa Camii. Dayılarımın babası orada imam imiş. Dedemin vefatından sonra babam o camide imamete vekalet etmiş. Sonra mahalle teşkilatı lav olununca müftülük başka imamlar tayin etmiş. Ama orada hatıralar var. Dayılarım semtteki orta yaşı olan herkesi tanıyorlar. Orada her iki dayı hutbede tekbirleri alıyorlar. Müezzinlik yapıyorlar. Bir müezzin mahfiline çıkıyoruz. Cemaat aşağıda. Dayıların orada müezzinlik yapması biz çocuklar için çok önemli. Müthiş bir resim ortaya çıkıyor. Bayramlaşılıyor camiden çıkınca. Ben çocuk olarak dayılarımın mahallede tanınan, sevilen kimseler olduklarını fark ediyorum. Bir mahalle, mahalle ittihadı. Mahalleye aidiyet nasıl bir şeydir onu hissediyorsunuz. Sonra eve geliniyor. Belki hafif bir şey yeniliyor ve getirin bakalım kurbanları diyorlar. Kurbanları biz getiriyoruz çocuklar. Ama bir büyük bize nezaret ediyor. Anneanne mutlak patiskadan temiz bir bezle kurbanın gözünü bağlardı. Bıçak, satır, leğen, su, her şey hazırlanmış. Bu merasimde Osman dayı mutlaka var. Çünkü kurbanı o tığlayacak. Necati dayı da var ama Cevdet Efendi Şişli Camii'nde imam, o gelemiyor. Rebi Efendi de taşrada savcı. Osman ve Necati dayılar ikisi mutlaka varlar. Osman dayım derdi ki, ben kurban kesmek için Fahrettin Efendi'den el aldım. Hazreti İbrahim kıssasını mutlaka anlatıyor. Defaatle, arefe akşamı, bayram sabahı bu anlatılır. Tabii biz çocuk olarak ya kurban gökten inmeseydi acaba biz mi kesilecektik derdik. Biraz korku, biraz da dini bir heyecan havası içinde. Hiç unutmuyorum. Yatırır hayvanı kıbleye doğru. İnni ve cehtü ve çiye lillevi fataras semavati vel arda hanife ve ma ene minel müşrikin ayetini okur. Bismillah, Allahu Ekber tığlar. Bir kan fışkırır. Çekilin kenara, kan size değmesin der, bize ekler. Ve Bismillahirrahmanirrahim denmez. Çünkü orada rahmet ve merhamet yok. Allah ismi var sadece. Bismillah, Allahu Ekber. Böyle bir merasim. Çocuksunuz, aman efendim çocuk görmesin filan yok. Görecek, bakacak, niçin kesildiğini anlayacak. İbrahim kıssasını o bayramda birkaç kere dinleyecek. Böyle bir eğitimden geçiyorsunuz. Bir taraftan da biz ne yiyeceğiz öğlen? Kavurma var. Böyle bir acayip, enteresan ruh hali. Onunla ilgili hatıralardan bir tanesi bu. Ve biz orada mutlaka bir işle vazifelendiriliriz. Su getir, bezi getir, leğenleri taşı. Çocuk hiçbir zaman o seremoninin dışında değil. Butu getir, kelleyi götür, kanları temizle, üzerlerine toprak at. Mutlaka bize bir iş verirler. Kendileri yaparlar ama bize de iş verirler. Ve her bayram bir yağmur, bir rahmet beklenir. Çoğu kez yağar da, anneannem bak rahmet yağıyor, kurban rahmeti de getirdi der. Ben de Osman dayımdan el aldım, bayağı ileri yaşıma kadar tığlamışımdır yani. Şimdi tabii yapamıyorum artık, gene elime bıçak gelse yaparım da şimdi veriyoruz kurbanları, bir yerlere gidiyor. Daha yüzemem de, kurbanlık koyunu bayağı şişirdim, yüzerdim. Bunu yapmak lazım derdi dayım. O da tabii yaşlanınca yapamadı artık. Ondan aldığım ikinci büyük eğitim de budur. Demek ki bir ev erkeği, bir Müslüman icabı halinde kendi kurbanını kendisi tığlamalı. Bu bir hizmet.
0: 20. bölümü dinlediniz.

0: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

Çocuk yaşadığını öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüşse dünya

0: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin sunumuyla Hadis Bahçesi az sonra hayatta.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: sen de tertemiz olan peygamberinin huylarıyla huylan. Çünkü onda uyulacak huylar, yaslanacak kişiye yaslanacak şeyler vardır. Kulların Allah'a en sevgilisi, peygamberine benzemeye çalışan, onun izini izleyen kişidir. O dünyada ağız dolusu bir lokma yemedi. Dünyaya gözünün ucuyla bile bakmadı. Dünya ona arz edildi, o kabul etmedi bile. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın buğz ettiği şeyi bildi. Ona buğz etti. Horladığı şeyi bildi, horladı. Küçük gördüğü şeyi küçük gördü, küçülttü. Bizde hiçbir ayıp olmasa da yalnız Allah'ın Resulü'nün buğz ettiğini sevsek, Allah'ın ve Resulü'nün küçülttüğünü büyütsek, Allah'a karşı durmak, Allah'ın emrinden çıkmak için bu yeter bize.
1: Yüce dinimizin bizler için belirlediği hayat tarzını, İslami hayata dair pek çok konuda bilinmesi gerekenleri, Müslümanlığın inceliklerini öğreneceğiniz bir program. Kur'an ve sünnet ışığında gönüllere esenlik veren bu programda yüzyılın insanlığa rehber olan isimlerinden sohbetler dinleyeceksiniz. Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi'nin anlatımıyla günün sohbeti Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 6'yı 35 geçe Radyo Hayat'ta.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyanen ye'tini ya'nel vahyu. Vahyin kendisine nasıl geldiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bazı zaman vahyi bana gelir. Fi misli salsalatil ceresi. Böyle zil sesi gibi, çıngırak sesi gibi gelir diyor. Ve huve eşedduhu aleyye. Bu bana çok ağır gelendir. Yani çok ağır gelir, zor gelir. Bu şekilde vahyin gelmesi, yani böyle bir çıngırak sesi şeklinde gelmesi bana çok ağır gelir, zor gelir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yufsimu anni, bu benden ayrıldıktan sonra, bu durum benden kopup gittikten sonra ve kad ve aytu ma kale. Bana ne denmişse denilen şeyi anlarım. Bana bildirilir, ben onu öğrenirim, bilirim. Ve ahyanen bazı zamanda vahiy şu şekilde gelir. Yetemesselü li, bana bir temsil şeklinde gelir. Kim? El melekü melek. Racülen, bir adam şeklinde gelir. Bir adam misali gelir, bir adam gibi gelir. Fe yükellimuni, benimle konuşur. Fe a'i ma yekul, ben onun ne dediğini anlar ve bellerim diyor ki. Bununla ilgili Resulullah diyor ki ve huve ehvenuhu aleyye, benim için daha kolay gelen, daha hafif olanı da bu şekilde gelmesidir. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyor. Vahiy nedir? Kelime manası olarak gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, fısıltı şeklinde bir şeyi bildirme, elçi gönderme, seslenme gibi manalara geliyor. Ama şeriatta, dinde ne manaya gelir? Allah-u Teala'nın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla, işte mesela melekler vasıtasıyla, uyku şeklinde, rüya şeklinde, değil mi? Kalbine ilham koyma şeklinde emirlerini peygamberlerine bildirmesindir, vahiy budur. Gelen şeye, emir ve talimatlara da vahiy denir. İşte Kur'an-ı Kerim ayetleri nedir? Vahiydir. Vahiy de İkiye ayrılır. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hele son dönemde özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hücum var. Sünneti hüküm noktasında, hükmetme noktasında kaldırma teşebbüsleri var. Zamanında denemişler bunlar. Genellikle bu işin arkasını araştırırsanız, mesela Hindistan o bölgede ortaya atma sebepleri İngilizlerin oyunları neticesinde. Yani peygambersiz bir din ortaya atmak suretiyle böyle sonra da ne yapacaklar? Kur'an'a hücuma geçecekler. Sahabeye hücuma geçiyorlar. Sahabeyi aradan çıkarınca ne olacak? Şüphe olunca dinde şüphe başlayacak. Bu nedir? Sünnette. Sünneti de ortadan kaldırınca Kur'an-ı Kerim'e yönelecekler. Kur'an-ı Kerim'e saldırmaya geçecekler. Ve bu şekilde de kademeli kademeli kademeli böyle dine hücum ve dine karşı, dinin dayanaklarına karşı yok etme teşebbüsü, helak etme teşebbüsü zamanında başarılı olamamışlardır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklardır. Yanan böyle bir kağıt gibi bir an alev alıp yok olup Allah'ın izniyle gideceklerdir. Bu nedenle biz sünnete sahip çıkacağız. Çünkü sünnet Kur'an'ın tefsiridir, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Biz namaz kılmayı nasıl öğreniyoruz? Resulullah diyor ki beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. Veya hac ibadetini nasıl öğreniyoruz? Resulullah nasıl yapmışsa öyle benden o alın diyor Peygamberimiz. Bu şekilde almışız. Dini ondan öğreniyoruz. Yaşantıyı o bize gösteriyor. E şimdi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ortadan kaldır. Onun bugüne kadar sabit bir şekilde, sahip bir şekilde bize ulaşan sünnetlerine dil uzat. Onun yorum ve tefsirini kabul etme ama dün ne dediği, bugün ne dediği belirsiz bir beşerin sözleri içinde kendileri de yorum yapmaya çalışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
tefsirini, yorumunu, hadisini kaldırıp atıyor. Beyefendi kendi yorum yapıyor. Mantığa bak, cesarete bak. Düştükleri hata burada. Bu nedenle vahiy iki türlüdür. Nedir? Vahiy metlu, bir de gayri metlu. Vahiy metlu ne? Kur'an-ı Kerim. Okunan, çünkü namazlarda okuyoruz. Peki okunmayan vahiy de nedir? Sünnettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Vahiy şekillerini biliyorsunuz. Az önce söylemeye çalıştık. Ha, geliyor Resulullah'a. Ayetler geliyor. Bu bir. Sonra da nedir? Hadisler var. Kutsi hadisler var. Allah-u Teala Necm suresinin 4. ayetinde o kendi arzusu ile konuşmaz. O söylediği her şey, ne söylediyse, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir diye Allah-u Teala buyuruyor. Bu nedenle alimlerimiz ne diyor? Sünnet de bir vahidir ama vahyi gayri metlubdur. İşte bu noktada bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifi unutmayacağız, belleyeceğiz ve bizim için temel bir düstur olacak. Nedir? Resulullah şöyle buyuruyor. Bana Kur'an ve onunla beraber onun gibisi verildi. Şunu iyi biliniz ki Allah Resulü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir. İşte bu nedenle hadis de sünnet de delildir ve o yetkiye sahiptir ki birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala buna işaret etmiş, bu emri bildirmiştir. Resulü Ekrem'e kitap verdik, hikmet verdik diyor. Peki kitap ne, hikmet ne? Değil mi? Kitap, Kur'an-ı Kerim, kitap, vahiy. E sonra hikmet ne? Sünnet. Bütün ulema bu konuda icma etmiştir, birlik sağlamıştır. Bu nedenle bu tür insanlara, işte sünneti dil uzatanlara, sünneti kabul etmeme noktasında böyle hareket edenlere yüz vermeyeceğiz. Onlarla muhatap bile olmayacağız ki hadlerini bilsinler. Neyle uğraştıklarını farkına varsınlar. Meydanı onlara bırakmamak gerekiyor. Çünkü bunların belki bir kısmı aldatılmıştır, yanlıştır, cahilane bir hareket içerisindedir. Ama arkasında dine karşı, dinin dayandığı prensipleri yıkmaya yönelik büyük bir savaş vardır. Allah'ın izniyle kimse İslam'la savaşamaz. Kim İslam'la da savaşmışsa mağlup olmuştur, yenilmiştir ve Allah'ın izniyle bundan sonra da yenilecektir, yok olacaktır, yıkılıp gidecektir. Ama bize düşen görev nedir? Bu noktada bütün gayretimizi sarf ederek dine, sünnete sahip çıkmak, İslam'a sahip çıkmak. Allah-u Teala bu yolda bizi çalıştırsın, basiret versin, firaset versin, hakkı hak olarak gösterip hakka tabi kılsın, batılı batıl olarak gösterip batıldan da bizleri uzaklaştırsın. Sahabeden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Haris bin Hişam adındaki sahabi, ey Allah'ın Resulü diyor, sana vahiy geliyor. İnanıyor zaten adam vahiyye. Nasıl geliyor? Merak ediyor adam. Gaybi şeyler var değil mi? Gaybi şeyleri biz bilemeyiz. Ama nedir? Resulullah açıklıyor. Allah-u Teala açıklıyor. O noktada bize böyle anlama şekli veriyor. Soruyor. Sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye de kızmıyor yani. Niye böyle bir soru sordun diye de demiyor. Ve açıklıyor. Diyor ki işte hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bana diyor bazı zaman böyle çıngırak sesiyle gelir ki bu bana çok ağır geliyor, zor geliyor. Sonra diyor bazı zaman da ne yapar? Bir melek gelir. Melek de insan suretinde gelir, bir adam suretinde şeklinde gelir. Benimle konuşur diyor. Ve bu konuda da mesela Cibril hadisi vardır. Hani geliyor ya böyle beyaz, saçları siyah, böyle güzel bir insan, yolculuktan gelmiş ama üzerinde diyor yol eseri, yolculuk eseri olmayan birisi. Ne yapıyor? Sahabenin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kısım sorular soruyor. İşte iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, kıyamet zamanı nedir, onun alametleri nedir? Bu tür soruları soruyor. İşte bu şekilde de geliyor. Ama tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu şekilde geldiği için bunları anlatıyor ve İlham şeklinde gelmesi var, rüya şeklinde gelmesi var, kalbine koyulması var. Daha veya birebir Miraç'ta olduğu gibi direkt vahyin gelmesi var. Ama Resulullah burada önemli ikisini belirtiyor ki o ikinci gelen şekilde,
Yani meleğin insan suretinde bir adam suretinde gelmesinde daha kolay geliyor diye buyuruyor. Ve hatta vahiy geldiği zaman Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Diyor ki çok soğuk olduğu zaman bile, soğuğun şiddeti böyle kendini hissettirdiği zaman bile vahiy ona gelmiştir diyor. Ve geldiği şekli görmüştüm. Bu halin şiddeti üzerinden kalkarken alnından terler boşalırdı diye bu şekilde ne yapıyor? İzah ediyor. Resulullah'ın kış günü bile vahiy geldiği zaman terlediğini belirtiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın böyle hani güçlü bir kavil sana yüklüyoruz diye buyuruyor ki vahiy geliyor. İşte vahiy gelme şekillerini bize ne yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin sorusu üzerine anlatıyor. Ve vahyin geliş şekilleri nedir? Vahyin böyle niteliğiyle ilgilidir. Yani mesela vahyin arı uğultusu şeklinde gelmesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle zihnine telkin edilmesi, ilham şeklinde olması, doğru çıkan rüya, rüyayı sadıka şeklinde olması veya İsra gecesinde arada bir vasıta olmaksızın Hazreti Peygamber'in Yüce Allah-u Teala ile konuşması nedir? Hep bunlar vahyin geliş şekilleridir. Veya nedir? Cebrail aleyhisselamın geliş şeklidir. O kendi asli suretinde gelmiştir mesela. Büyük şekilde, kanatlı şekilde geldiği rivayetleri var. Veya işte insan suretinde geldiği rivayetleri var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize vahyin nasıl geldiğini, geliş şekillerini bu şekilde anlatıyor ve izah ediyor. Allah-u Teala bizlere vahye tabi olmayı, vahyin emirlerini yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhbur takluh. Bir insanı dene, ondan sonra da ona buğz et. Yani tecrübe et, sonra da buğz et diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bir yol gösteriyor. Bu ne demek? Bir, dostluk yapacağın zaman insanları tecrübe et. Dene. Ondan sonra da o insanın yüzü ortaya çıkar. Gerçek yüzü ortaya çıkar. Ondan sonra ona göre de davran. Buğz edeceksen ondan sonra buğz et. Ya da insanları böyle dene. Denediğin zaman ne olur? Buğz edersin. Hani kahti rical derler ya. İnsanın azdığı dönem yani. Çok azdı bulunur. Gerçek insan az bulunur. Doğru insan az bulunur. Adam az bulunur. Her dönem olmuştur. Fakat günümüzde gerçekten de zor bir dönemdeyiz. O kahti rical dediğimiz dönemdeyiz. Allah-u Teala bizlere iyi insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Hakiki dostlar bulmayı bizlere nasip eylesin. Bu çok önemli. Çünkü dost kazanmak lazım. Hem dünya için hem ahiret için. Dost ne var? Sana dünyada da yardımcı olur, ahirette de yardımcı olur. Sana duada bulunur. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle buyuruyor. Ki alimler şöyle diyor. Nice insanlar vardır ki ağaç gibidir. Böyle görünüşü çok güzel ve muazzamdır. Korkucu vericidir. Ama ondan meyve olmaz. Görüyorsun yani dersin buna meyve alayım. Hiçbir meyvesi yoktur. Ama görünüşü güzeldir. Fakat daha farklı bir şey ortaya çıkar. İşte bu nedenle tecrübe etmek gerekiyor insanları. Ondan sonra da dost olmak, arkadaş olmak gerekiyor ki zaten tecrübe ettiğin zaman da herkesin gerçek yüzü ortaya çıkar ki altını da ne yaparlar? Potaya koyarlar. Gerçek ve saf olup olmadığı bu şekilde çıkar. Bu nedenle Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir adam konusunda böyle şahitlik isteniyor. Birisi kalkıyor o kimse için çok iyi bir insan olduğunu, böyle onu hakkında tezkiye edici, onu böyle güzelleştirici açıklamalarda bulunuyor, şahadette bulunuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona diyor ki, o senin komşun mu? Çünkü komşu nedir? Her zaman birbirini görür, bilir, halini, hareketini bilir. O da diyor, hayır benim komşum değil. Hazreti Ömer ona soruyor. Diyor ki sen onunla alışveriş yaptın mı? Çünkü nedir alışveriş yapma? Para verme, para alma, mal verme, para alma değil mi? Arada bir şey var, ödünç alma vardır. Zamanı geçmiş midir, gelmemiş midir? Adam diyor, yok ben onunla alışveriş de yapmadım. Peki diyor, sen yolculuk yaptın mı onunla?
O diyor hayır onu da yapmadım. Çünkü niye? Zaten yolculuğa sefer denmiş. Sefer nedir? Bir şeyin aydınlanması, ortaya çıkması. Yolculukta da hani hem yeni yerler görme hem de insanların birbirinin huy ve tabiatları çıktığı için bu şekilde sefer ismi verilmiş. Adam da diyor yok onu da yapmadım. Hazreti Ömer o zaman diyor ki sen bu adam hakkında nasıl şahitlik yapabilirsin? Komşun değil. Alışveriş de yapmamışsın, yolculuk da yapmamışsın. Bu nedenle ne derler? İşte yolculuk yapacaksın, alışveriş yapacaksın, komşuluk yapacaksın ki bu adamın gerçek yüzü ortaya çıksın ve bu nedenle de bu şekilde kişiler ortaya çıkar ve sevdiğini imtihan et. O imtihandan sonra gerçek yüzü ortaya çıkar diye de büyükler bizlere buyurmuş ve günümüzde çok daha dikkat edeceğiz. Ama değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, şunun üstünde hassasiyetle durarım. Biz önce en iyisi olmaya çalışalım. En mükemmel olması için çalışalım. Kendimizi en iyi bir şekilde ıslah edelim. Aranan vasıfları önce kendimiz taşıyalım. Sonra da başka insanlardan onları bekleyelim. Böyle olursa inşallah daha güzel, daha iyi olur. Herkes kendini kontrol ederse, herkes kendini düzeltirse o zaman daha iyi bir sonuç ortaya çıkar. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Abdullah İbni Zema'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir gün hutbe okurken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek onların en azgını ileri atıldı. 91 Şems 12 ayetini okudu ve Semud toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi: sizden biriniz hanımını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu: İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye niçin güler?
1: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında.
7: Evin için her şey Polat'a, Ev Star farkıyla.
6: Ev Star, değer katar.
0: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 3. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
3: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
4: Hızlı menü. Naif mantıyı haşla, üzerine naneli yoğurt dök. Hafif, temiz ve pratik. Afiyet olsun.
3: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
5: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe başlıyor.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetiyle kalplerimizi dirilten, darda kalana nefes, gönlü kırık olana merhem olan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi ala kulli hal. Alemlere rahmet olarak gönderilen, gönüller sultanı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Onun pak âline, güzide ashabına ve izinden muhabbetle yürüyen tüm gönül erlerine selam olsun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ahli seyyidine Muhammed. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli dinleyiciler. Adana'nın bereket kokan havasından gönüllere dokunan sıcak bir muhabbetle sizleri selamlıyoruz. Şu an Hayat Kafe'nin huzur ikliminde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah Rabbim bu buluşmayı hayırlara vesile eylesin. Kalplerimize sekinet, hanelerimize bereket nasip buyursun. Bugün yine dualarımız gönlü dara düşenlere ferahlık, hastalara şifa, borçlulara eda, yuvasında huzur arayanlara muhabbet olsun inşallah. Rabbim ülkemizi afetten, milletimizi fitneden, gençlerimizi gafletten muhafaza eylesin. Anne babalarımızın ömrüne bereket, ahirete irtihal etmişlerimize rahmet ihsan buyursun. Şu mübarek vakitlerde edilen samimi niyazları geri çevirmeyen Mevlam, dinleyen her bir kardeşimizin gönlünde saklı muradını da hayırlısıyla lütfeylesin. Amin ecmain. Evet, değerli ablalarım, kıymetli abilerim, muhterem Müslümanlar, hayat bazen bir yokuş, bazen ince bir imtihandır. Lakin kul, Rabbine dayanırsa hiçbir karanlık sabahsız kalmaz. Yeter ki dilimiz duada, gönlümüz rızada, yüzümüz secdede olsun. Çünkü biz biliriz ki Allah'a yaslanan gönül yıkılmaz. Şimdi Hayat Kafe'nin gönül sofrasını birlikte kuralım. Sizlerden gelen güzel dilekler, selamlar ve yürekten isteklerle bu manevi iklimi hep birlikte paylaşacağız inşallah. Rabbimin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İletişim adreslerimizi programımızın başında hatırlatalım. Devamında da yine akabinde yeri ve vakti geldiğince ara ara hatırlatıyor olacağım. 0533 375 53 53'e WhatsApp'tan dilerseniz SMS üzerinden mesajlarınızı bu numara üzerinden iletebilirsiniz. Efendim, evet, şimdi şöyle Bismillah diyerek ilk eserimize başlayalım. Kafemizi açalım. Rabbimizden bereket ve muhabbet dileyelim. Daha sonrasında sizlerden gelen mesajlara bakalım. Başlıyoruz. Ya Allah, Bismillah.

Evet sevgili dostlar, kıymetli dinleyiciler, 7 Mayıs Perşembe günündeyiz. Zilkade ayının 20'sinde saatlerimiz 15.10'u gösterirken bir güne daha, bir hayat kafe gününe daha bizlere eriştiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah her halimize, Rabbimizin vermiş olduğu her halimize şükrederek yine buradayız. Hamd ederekten, salatu selamlar getirerekten programımızı açtık. Rabbim bereketli ve muhabbetli eylesin. Şöyle ilk olarak Mehmet Türkmen abimle başlıyor olacağız. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Paylaşımında ey Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme. Ey Allah'ım, vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde beni arş-ı alanın gölgesinde gölgelendir. Ey Allah'ım, beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. Ey Allah'ım, boynumu ateşten azat eyle. Ey Allah'ım, ayakların kaydığı günde sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle. Amin ecmain. Bu durum üzerine bir parça çalarsan sevinirim, selamlar olsun diyor. Ve aleyküm selam rahmetullah Mehmet abim. Hoş geldin, safalar getirdin, selamlar, muhabbetler sunuyorum. Devam edelim. Kerim ablam da hoş gelmiş, safalar getirmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem der ki, sabır en güzel kula yakışır. Kulu ödüllendirmek de Rabbime yakışır. Kul der ki, sınavım çok ağır. Rabbim der ki, sabret, cennetin hazır. İnşallah, inşallah, inşallah. Evet, innallâhe me'as sabirin. Değil mi? Bu ayeti kerimeye iman ederekten yaşıyoruz. Rabbim sabredenlerle beraber olduğunu beyan ediyor. Bizler de sabrediyoruz, sabrın Rabbine. Ve aleyküm selam rahmetullah, hayırlı yayınlar kardeşim. Rabbim kolaylıklar versin, Allah'a emanet olun diyor. Allah razı olsun Kerim ablam. Çok selamlar, muhabbetler sunuyorum. Hemen şöyle devam edelim. Derviş Hatice Hanım'ın SMS üzerinden mesajına bakalım. Hoş gelmişler, safalar getirmişler. Ömür buz gibi eriyip giderken hayat alsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir aşk, bir selam ve hayırla yapılan bir duadır. Rabbim hayra sara, seve, hayırla sara, seve, sevindire. Mis güllere selam olsun hu diyor. Ve aleyküm selam, yüreğinize sağlık Derviş Hatice Hanım. Rabbim selametler nasip eylesin. Programımızın güzel kalemlerinden, güzel kalemine sağlık diyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki eseri kendisine de inşallah armağan etmiş olalım. Kerim ablamıza da, Mehmet Türkmen abime de armağan edelim inşallah. Ve şöyle Halime Sultan'a geçelim. Evet, bol bol paylaşımı var bugün. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Allah-u Teala buyuruyor, andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla, yani fakirlikle deneriz. Ey Peygamber, sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman, biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlanmalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bakara suresi 155-157. ayeti kerimenin meallerini paylaşmış. Evet, bugün tevafuk oldu. Sabırla alakalı paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bir diğer paylaşımında da diyor ki, kalp zikirle, beden abdestle, kader duayla güzelleşir. Ve şöyle de demiş, ve aleyküm selam rahmetullah, hayırlı yayınlar Fatih kardeşim, Allah'ın programını hayra vesile eylesin. Fadıl Aydın Vav misali ilahisi tüm Hayat Kafe dinleyen kardeşlerimize ve sizlere armağan olsun, Allah'a emanet olun diyor. Selamlar, muhabbetler, bizlerden de iyi dinlemeler diliyoruz. Evet, radyosunun başında bir başka kıymetlim var. Sevgili eşim var, Elif'im var, selamlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum, dinliyorum demiş. Evet, dinlemekte kal, sıradaki eser sana darman olsun, benden özel olarak diyoruz. Ve Vav misali Fadıl Aydın'a kafemizde Elif'im var, selam.

Evet, kıymetli anneannemize devam ediyoruz efendim. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş, hürmetler sunuyorum. Ve aleyküm selam rahmetullah. Hayat Kafe'nin turna kuşu torun canım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Güzel muhabbetler dilerim. Sevgiyle, muhabbetle kal. Allah razı olsun. Bizi her gün farklı bir betimleme ile mesajlarını gönderiyor. Bazen bir haber kuşu oluyoruz, bazen muhabbet, bazen turna. Böyle bir betimlemesi var. Allah razı olsun. Aramızdaki muhabbetten ötürü ellerinden öpüyorum. Ey can, bir an bekle, arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet. Çünkü hayat çok kısa. Tekrar yok hayatın, ne yeniden yaşamak mümkün.

ne de yaşadıklarını silebilmek. Rabbim güzel yaşamayı, güzelliklerle hatırlanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin ecmain. Bir selam, bir tatlı kelam. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Ricam olur, turnalara tutun da gel eseri sana, senin nezdinde herkese gelsin. Allah için bir araya gelenlere, gönlü güzel dostlara selam olsun diyor. Evet, içi içine sığmıyor mesajlarında. Armağan edilecek o kadar çok var ki, o kadar çok kişi var ki anneannemiz buraya kadar kısıtlayabildi. Yazsa roman olacak ama kafemizin zamanı yettiğince yazmış, göndermiş. Yüreğine sağlık. Ellerinden öpüyorum. Efendim, kısa bir reklam arasına Özhan Eren'in sazlı sözlü eserlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Fadıl Aydın, yandım yandım öldüm söndüm. O güzel eserinin ardına şöyle bir de turnalara tutun da gel diyelim ve kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zibern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe devam ediyor.

Evet efendim, kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülay ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı, muhabbetli, bereketli yayınlar dilerim Fatih kardeş. Rabbim kolaylıklar versin inşallah diyor. Amin, Allah razı olsun cümlemize. Unutmuşum hayat kafe isteklerine, yağmur suyunu dualamaya gitmiştim Kur'an kursuna. Kızımla şimdi oturduk sizi dinliyoruz demiş. İyi dinlemeler diliyoruz. Çok selamlar, muhabbetler sunuyorum. Neslihan kardeşime de Rabbim yolunu bahtını açık eylesin. Evet, Allah'ın muhabbetinizi daim eylesin. Şimdi sıradaki eseri inşallah Gülay ablama ve kıymetli hafizesi Neslihan'a da inşallah şöyle armağan etmiş olalım bu sıradaki eserimizi. Sıradaki eserimiz Tülay ablamız nezdinde gelecek. Tülay Uçan hanımefendi, hayırlı yayınlar kardeşim. Ben sizden Ensar kardeşlerden Tövbe Ya Rab ilahisini istiyorum. Dinleyenlere hediyem olsun, Allah'ım razı olsun demiş. Ve şöyle de bir paylaşımı var. Allah'ım helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle. Fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Amin, amin, ecmaen. Evet, Tülay Uçan hanımefendiye de çok selamlar, muhabbetler sunuyoruz. Allah razı olsun katılımlarından ötürü. Bizleri bugün de yalnız bırakmadılar. Bizleri daha dinleyen nice dinleyicilerimizin de katılımlarını beklemeyi niyaz ederiz. Tabii keşke yazsalar, keşke mesajlarını gönderseler, keşke bir selam, keşke bir muhabbet, keşke bir dualarını ulaştırsalar bizlere, ama onlar büyük ihtimalle müsait değillerdir diye bizler hüsnü zan eyliyoruz. O yüzden de canları sağ olsun diyerek onlar şu anda bizleri radyolarının başlarında bizleri dinlerken, bizler de onların gönlünden geçen eserlere yer verip onlara da armağan etmeyi unutmuyoruz tabii ki. Evet, internet üzerinden 177 gönüle sesleniyoruz. Karasal'dan da daha nicelerine de ulaştığımıza eminim. Allah razı olsun. Hayat kafe vaktinde sayının arttığına çokça şahit oluyoruz. Hayat kafe bittikten sonra oranın internet üzerinde düştüğüne şahit oluyorum. Elhamdülillah programımıza olan bir rağbet var. Bu rağbete de layık olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Allah'ım razı olsun. Rabbim sizlere layık olabilmeyi nasip eylesin diyelim. Rahim ablam hoş geldin, sefalar getirdin ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı muhabbetli yayınlar diliyorum kardeşim demiş. Allah razı olsun ablam, hoş sefa getirdin. İzzettin Baykal abim, evet yine bir sticker. Hadi hadi der gibi, Allah razı olsun. Ya işte bu adam hakikaten bizi güldürüyor ya. Rabbim razı olsun. Selam ediyorum kendisine. Kafenin güldüren yüzü. Kendisi de çok pozitif bir enerjisi var. Görünce insanın tebessüm edesi geliyor zaten. Sıradaki eseri inşallah ben kendisine de armağan ediyorum. Yaşa var ol İzzettin Paşam. Tövbe Ya Rab, Ensar kardeşler, bir dinleyelim. Daha sonra devam edelim inşallah.

Evet, devam ediyoruz. Hemen şöyle, Mehmet abim demiş ki yarın cuma nasipte ne olursa Yüce Allah her şeyin en güzelini nasip eder inşallah diyor. Amin Rabbim. Yarınki cumamızı güzelliklerle, hayırlarla erişmeyi nasip eylesin. Rahim ablam, sıradaki eseri sen değerli kardeşime ve değerli eşine armağan ediyorum. Hayırlı muhabbette kal kardeşim demiş. Allah razı olsun ablam. Selamlar, muhabbetler. Elif'in de selamı olanlara çok selamların muhabbetleri var. Fatma hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Bir selam da biz verelim demiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Enes Talha'yı yerime öpebilirsiniz. Evet, siz öperseniz ağlamaz. Enes Talha biz öpünce ağlayı veriyor. Devam edeyim. Başka şöyle unuttuğumuz mesajımız olmasın. Hemen şöyle Özlem Zeli Hanım'a geçelim. Özlem Hanım da bir heyecanla, merakla bekliyordur benim eserim ne zaman gelecek diye. Bugün ısrar etmedi habire. Ne zaman çalacak, çalacak mı, edecek mi? Özlem Hanım bu konuda biraz sabırsız maalesef. Ama inşallah bu konuda sabrı da öğrenecek Allah'ın izniyle. Hayırlı günler Fatih Bey demiş. Allah razı olsun, hayırlı günler. Grup Genç'in Gurbet ezgisini çalabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Çalacağız inşallah Grup Genç'e. Şu dakikalarda yer vereceğiz. İstekte bulunmak isteyen dinleyicilerimiz varsa hala genç değil. 0533 375 53 53 efendim. Bir eser paylaşacak yerimiz mevcut. Varsa istekte bulunmayan dinleyicilerimizden bir mesaj bekleriz. Evet, Grup Genç'in Yoru Gurbet adlı eserine yer veriyoruz.

Evet, mübarekler. Zamanımız yavaştan yavaşa daralıyor, kısalıyor. Aynı şu dünyada, şu fani dünyada vaktimizin gitgide daraldığı gibi. Manisa'dan Sedat abim bu vakitte, evet şu dakikalarda mesajını ulaştırmış. Manisa'dan Sedat abim ve aleyküm selam rahmetullah. Her zamanki olduğu gibi Fav eserini istiyor. Aşkın sardı Mevlan Kurtişi, inşallah dinliyor olacağız hep birlikte. Selamlar, muhabbetler olsun Manisa'ya ve Manisa'nın Sedat abim gibi yiğitlerine. 45 geçiyor şu anda eserimiz. 6 dakika yaklaşık. 6 dakikalık bir eser. 51. Evet, yine bir konuşma vaktimiz olacak. Veda vakti için burada olacağız eserimizin ardından.

Dinleyiciler, kıymetli Müslümanlar, programımızın nihayetine yaklaşırken ellerimizi semaya, gönüllerimizi Mevla'ya açıyor. Rahmet kapılarının ardına kadar açık oldu bu güzel vakitlerde hep birlikte dua ediyoruz. Allah'ım, bizleri yoktan var eden, nimetleriyle kuşatan sensin. Sana hamd ediyor, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getiriyoruz. Ya Rabbi, bizleri affeyle, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz kusurları rahmetinle bağışla. İlahi Ya Rabbi, kalbi kırık olanlara teselli, derde düşenlere ferahlık, hastalara şifa, borçlulara edalar nasip eyle. Evlerimize huzur, sofralarımıza bereket, gönüllerimize iman kuvveti ihsan buyur. Anne babalarımızdan razı ol, geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarını sen dindir. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Açlıkla, korkuyla ve acıyla sınanan masum yavrulara rahmetinle sahip çık. Kudüs'ü mahzun bırakma ya Rabbi. Doğu Türkistan'da sesi kısılmak istenen, yurdundan, dilinden, inancından koparılmaya çalışılan kardeşlerimize sabır, kuvvet ve nusret ihsan eyle Allah'ım. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardımını onlardan eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Arakan'da, Filistin'de, Afrika'da ve yeryüzünün dört bir yanında zulüm altında yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize kapılar aç, yollar göster, umut nasip eyle. Zalimlere fırsat verme, mazlumların ahını yerde bırakma Allah'ım. Memleketimizi her türlü afetten, fitneden, ayrılıktan muhafaza eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip et. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, gafletten ve umutsuzluktan koru ya Rabbi. Kalplerimizi Kur'an nuruyla, dillerimizi zikirle, ömürlerimizi hayırla güzelleştir. İlahi ya Rabbi, bizlere doğruluktan ayrılmayan bir hayat, son nefeste iman selameti nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Hesap gününün korkusundan bizleri muhafaza buyur. Yapılan duaları dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Bizleri birbirine dua eden, birbirini seven kullarından eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Efendim, söz sona erdi. Rabbim nice güzel günlerde sağlıkla sıhhatle buluşmayı nasip eylesin. Sizleri emanetleri zayi etmeyen yüce Rabbime emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: Büyük bir karmaşanın tam ortasında ilerliyoruz. Geri sayım devam ediyor. Hiçbirimize iltimas yok. Şu an ne düşünüyorsun? Senden başka bilen yok. Düşüncelerinin arasına bir parantez açmak ve dikkatini çekmek istiyorum. Her şeyi bırakıp çekip gittiğinde seni sevenlerin ve sevmeyenlerin hakkında neler söylemelerini ve düşünmelerini, yaptıklarından nasıl bahsetmelerini istiyorsan, şimdi onu yapmanın tam vaktidir belki. Benim için de, senin için de.
1: Saat 4. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç, hayırlı günler diler.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Bedevilerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, yaptığım takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazı gerektiği şekilde kılar, zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." Bunun üzerine Bedevi, "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu söylediklerine hiçbir şey ilave etmem" dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennetlik birisini görmek kimi mutlu ederse bu adama bakıversin" buyurdular.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Gecelerin şairlere ilham olur. Yıldızlar yalnız gözlerinin siyahında pırıl pırıl. Kaybolan ne varsa aşka dair gözlerinde bulunur. Gözlerin efendim, gözlerin kirpiklerinin arasında cennetin yansımasıdır.

sığındığın mağara Hira, muhtaçların sığındığı yerde gözlerin, kurak gönüllerin beklediği ilk cemre orada, bir ümmetin doğduğu yerdir gözlerin. Gözlerin efendim, efendim gözlerin, yıldızın, güneşin ziyası gözlerinden verildi. Kelebekler bu aşktan gözlerine takıldı. Anda olsa kapama gözlerini. Kalplerin ritmi

geri sayım başladı. Tarih açıklandı. Adana Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek uçurtma şenliği 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adana Valiliği koordinasyonunda düzenlenmesi planlanan uçurtma şenliği olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesinin ardından 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Valilikten yapılan açıklamada şenliğin güneşli havada büyük bir katılımla yapılmasının beklendiği belirtilerek tüm vatandaşlar ve çocuklar etkinliğe davet edildi. Etkinlik kapsamında en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma ve en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek. Adana'da güvenli eğitim toplantısı yapıldı. Adana Valiliği'nde Vali Mustafa Yavuz Başkanlığı'nda güvenli eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri ve öğrencilerin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilirken kurumlar arası işbirliğinin sürdürüleceği vurgulandı. Adana Valiliği tarafından güvenli eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Vali Mustafa Yavuz Başkanlığı'nda ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrencilerin korunmasına yönelik uygulamalar ve kurumlar arası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Vali Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada çocukların güvenli eğitim almasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Yavuz, güvenli okul güçlü bir gelecek ve huzurlu bir toplum demektir, dedi. Irak hava sahası Türk hava savunma sistemlerine emanet. Baye basınından The National, Irak'ın Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin etkisiyle artan savunma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi alacağını ve anlaşmanın son aşamada olduğunu belirtti. Türk savunma sanayi tüm dünyanın gündeminde. Gelişen ve güçlenen modern Türk silahları bölge ülkelerinin dikkatini çekti. The National haber sitesi Irak'ın Orta Doğu'da yaşanan savaşın da etkisiyle Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi alacağına dair dikkat çeken bir haber yayımladı. Irak'ın üst düzey savunma yetkililerinden alındığına dayandırılan haberde, savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan ve gelecekte kullanımı daha da artması beklenen insansız hava araçları ve füze saldırılarına karşı Irak'ın Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi alacağı belirtildi. Haberde Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye'nin İstanbul'daki Saha 2026 fuarında verdiği bu röportajda Irak semalarının insansız hava araçlarıyla dolu olduğunu ve Türkiye'den alınacak yeni hava savunma sistemlerinin petrol sahalarını, diplomatik misyonları ve diğer hedefleri vurabilecek füzeleri engellemeye yardımcı olacağını söylemesine dikkat çekildi. Betimar araştırması sordu. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Siyasi arenada savaşın gölgesinde gündem yoğunluğunu korurken Betimar araştırma tarafından vatandaşlara hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti %34.6 oy oranıyla ilk sırada yer alırken CHP %28.6 oy oranıyla ikinci sırada çıktı. Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor. Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor. Betimar araştırma Nisan ayında tüm Türkiye genelinde 2000 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı. Anket katılımcılarına bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Ankette ilk sırayı %34.6 oy oranıyla AK Parti elde ederken ikinci sırada CHP %28.6 oy oranında kaldı. Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette DEM Parti %8.8 oy oranıyla 3. sırada yer alırken MHP 7.7 oy oranıyla 4. sırada yer aldı. Buna göre anket sonuçları şöyle: AK Parti %34.6, CHP %28.6, DEM Parti %8.8, MHP %7.7, İYİ Parti %5.6, Anahtar Parti %4.2, Zafer Partisi %3.4, Yeniden Refah Partisi %3.3, Türkiye İşçi Partisi %1.4, Saadet Partisi %1.2, diğer %1.2. Sevgili dinleyenler, şimdi köşe yazarlarından bir tanesiyle sizleri baş başa bırakacağız. Ahmet Hakan'la başlayacağız. Ahmet Hakan bakalım neler yazmış. Devlet Bahçeli'nin 9 kutlu gerekçesi dediği yazısı şöyle. Devlet Bahçeli Öcalan diyor, statü diyor, kurucu önderlik diyor, koordinatörlük diyor. Peki ama neden?
Ahmet Hakan diyor ki

0: Bahçeli'nin bunları dediği konuşmasını dikkatle dinledim. Konuşmasında neden bunları dediğini tane tane anlatıyor Bahçeli. İşte Bahçeli'nin sunduğu 9 kutlu gerekçe. 1. Silahlar sussun diye. 2. Terör gündemimizin dışına kesin biçimde çıksın diye. 3. Siyaset terör vesayetinden arındırılsın diye. 4. Toplumsal bütünleşme sağlansın diye. 5. Vatanın her karışında kardeşlik hakim kılınsın diye. 6. Yaraların deşilmesi yerine yaralar sarılsın diye. 7. Ayrılıkların derinleştirilmesi yerine birlik sağlansın diye. 8. Terör topraklarımızdan ebediyen tasfiye edilsin diye. 9. Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryani'nin aynı bayrak etrafında kenetlendiği bir Türkiye olsun diye. Şeklinde bir yazı yazmış. Tabi yazısının devamı da var. Aziz Yıldırım'la ilgili Mustafa Balbay için kitap önerileri vesaire vesaire daha devamı var ama biz şimdilik bu kadarıyla yetinmiş olalım. Ahmet Hakan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili yazmış olduğu kısmı sizlerle paylaşmış olduk. Efendim bir başka yazarımız daha var. O da Ali Karahasanoğlu. Bu da Akit gazetesinin yazarlarından bir tanesi. Yıldırım Han'ı görünce kuduruyorlar diyor. Yıldırım Han'ı görünce kuduruyorlar. Saha 2026 düşmanı kudurtuyor. İçimizdeki bazı hainleri de kudurtuyor. Düşmanı kudurtması normal. İçimizdeki hainler niye kuduruyor? Yıldırım Han denilince niye kuduruyorlar? Amerika yapınca seviniyorlar da, almak için sıraya giriyorlar da, verdi verecek az sonra diyerek parayla almak için bile almaya layık olma yarışı içine giriyorlar da, Türkiye yapınca niye kuduruyorlar? Amerika Orta Doğu'yu satınca, Türkiye'ye satınca, bütçeden savunma sanayine ayrılan payın neredeyse tamamı Amerikan silah şirketlerine gidince sevinenler, Türkiye kendi yerli savunma sanayisini kurunca, hatta onları ihraç etmeye başlayınca, niye cephane ihracatı diye tahkir etmeye kalkıyorlar? Savaşsız bir dünya olsun eyvallah ama Amerika savaş üzerinden dünya coğrafyasını bir yandan dizayn ederken bir yandan da kasasını dolduruyorsa, Suudi Arabistan'a İran size saldıracak diyerek 100 milyarlarca dolarlık savunma sanayi sistemleri satmışken, bugün görüyoruz ki İran en ağır şartlarda, en tilkice tahrikler altında bile Suudi Arabistan'a bir saldırı yapma niyetinde değil. O zaman Suudi Arabistan'a satılan Amerikan silahlarının amacı ne? Sakın İsrail'e karşı kendilerini korumaları için demeyin. İsrail'in Hamas'la ateşkes görüşmeleri yapılırken Katar'daki bir binaya saldırması ve Amerikan savunma sisteminin devreye girmemesi üzerinden onlarca yıl geçmedi. İsrail istiyor diye ABD'nin binlerce kilometre öteden gelip İran'a saldırması henüz daha sonlanmadı. ABD sattığı silahlarla Orta Doğu ülkelerini İsrail'e karşı savunma amacı güttüğünü kim söyleyebilir? Amerika silah sanayi üzerinden zenginleşiyor. Amerika'da hukuk var diyerek bize ABD güzellemesi ve propagandası yapanlar, o savunma sistemlerini Türkiye üretince burunlarını kıvırıyorlar. Cephane ihracatı ne ki diyorlar. Hatırlayın, Almanya sattığı Leopard tanklarını PKK'ya karşı kullanmamamız gerektiğini söylüyordu. Hani sormamız gerekir, biz bu tankları müzeye koyup seyir amaçlı izlenmesi için mi aldık? Genelkurmay İstihbarat Daire eski başkanı Kor General İsmail Aklıpekin, İsrail menşeli her 10 insansız hava araçlarıyla ilgili yaşadıklarını anlatırken, İHA operatörü hafta sonu evine gidiyordu ve çalışmıyordu. Terörle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarında görüntülerin anlık paylaşımı, görev iptalleri ve sistemsel gecikmeler, operasyonel zaaflar yaşanıyordu dese de, bugün İHA ve SİHA'ları geçtik, Kaan'la F-35'lerle yarışacak noktaya geldiğimiz bir aşamadayız diyor. Evet, Ali Karahasanoğlu'nun yazısıydı. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı.
3: 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler gününe özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
5: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
6: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
8: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Baklava, incelik ister, dondurma, özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Kamu spotu.
8: Hayat akıp giderken küçük büyük pek çok sorunla karşılaştık. Sürekli kaçtık ve hiçbirimiz kazanamadık. Artık hukuki sorunlarımızı daha hızlı, daha ekonomik ve kolayca çözmenin bir yolu var. Arabuluculuk. Hukuki anlaşmazlıklarınızı çözmek için siz de arabuluculuğu seçin, hem vakit, hem nakit, hem de daha mutlu bir hayat kazanın.
9: Adalet Bakanlığı.
7: Kamu spotu.

0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam ediyor.

Evet, sesli düşünce devam ediyor. Türkiye Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun başkanlığına seçildi. Türkiye ulaştırma dünyasının en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına seçildi. Forumda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığı dev yatırımlar dünyanın da dikkatini çekiyor. Lojistik merkezleri, yüksek hızlı tren hatları, havalimanları ve uluslararası koridor projeleriyle Türkiye, küresel ölçekte güven elde etti. ODTÜ'de İlkay Akkaya konserinde Türk bayrağı açan gençlere saldırı. Bilim dışında her muhalif kaos ortamında ortaya çıkan ODTÜ'de gerçekleşen İlkay Akkaya konseri skandal görüntülere sahne oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi her gün yeni bir olayla gündemde. Türkiye'nin köklü üniversitesi bilimle değil daha çok toplum değerlerine aykırı organizasyonlarla gündeme geliyor. Her muhalif eylemde, her provokasyonda, her toplum ve aile ahlakına ters girişimde boy gösteren ODTÜ'lüler, bilimle gündeme gelmemeleriyle de eleştiriliyor. Bu kez ODTÜ, bahar şenliklerinde çıkan kavgayla gündemdi. Ankara'da bahar şenliklerindeki İlkay Akkaya konserinde Türk bayrağı açan gruba saldırı yapıldı. ODTÜ kampüs alanındaki konserde sahne alanları yuhalayan grupla başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bayrak açan gruba karşı taraf saldırdı. Okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken saldırı sonucu yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Gençlere yönelik saldırıyı başlatan şahsın "sizi öldürürüm" dediği duyulurken DHKPC silahlı terör örgütünün sözde Ankara sorumlusu olduğu ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Memursen Başkanı Ali Yalçın'dan maaş iddialarına yanıt, itibar suikasti. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın 500 bin lira maaş alıyor iddialarına yanıt verdi. Maaş söylemleriyle birlikte itibar suikasti yapıldığını söyleyen Yalçın, "Memursen'de maaşın dışında 1 lira bile alamazsınız. 146.500 lira aylık gelir mahkemeye sunulmuştur" dedi. Memur maaşları her dönem yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre %10.51 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak. Bodrum'da bayram tatili öncesi yoğunluk başladı. Bodrum'da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirirken otellerdeki doluluk oranının şimdiden %85 seviyelerine ulaştığı belirlendi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram hazırlıkları başlarken kurban pazarlarında da hareketlilik sürüyor. Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması da turizmcileri de sevindirdi. Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından da turizm sektöründe hareketlilik başladı. Benzine indirim geliyor, pompaya yansıyacak. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına petroldeki düşüş nedeniyle indirim yapılacak. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2.74 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel Mobil nedeniyle bu indirim pompalara 69 kuruş olarak yansıyacak. Sevgili dinleyenler, bir başka haberle devam ediyoruz. İspanya F-35 iptalinin ardından Kaan'ı radarına aldı. İspanya F-35 programından çekildikten sonra ilgisini Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan projesine yöneltti. Buna göre Kaan savaş uçağının İspanya'ya satışı için Türkiye ile İspanya arasında ön temaslar başladı. Türkiye savunma ve havacılık sanayinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor. Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artmasına katkı veriyor. Fransız gazeteciden İsrail'e uyarı, Türkiye ile uğraşmayın kötü sonuçlanır. Fransız gazeteci Renaud Girard, İsrail eski istihbarat subayı Rafael Jerusalmi'yi uyardı.
İsrail'in kibrinin kendisini bitireceğini söyleyen Girard, Türkiye ile uğraşmayın, İsrail'i pahalıya patlayacak sözlerini kullandı. Orta Doğu'da devam eden gerilimler ve bölgesel hareketlilik sık sık uluslararası medyada tartışmalara yol açıyor. İsrail'in son yıllarda İran, Lübnan ve Gazze'ye karşı saldırıları bazı analistlere göre bölgesel genişleme olarak yorumlanırken eleştirmenler bunu aşırı yayılmacılık olarak nitelendiriyor. Fransa'nın tanınan gazetecilerinden Renaud Girard bu bağlamda İsrail'in stratejik yaklaşımına dair eleştirilerde bulunuyor. Girard son olarak Fransız LCI kanalında yayımlanan programda konuştu. Programda eski İsrail askeri istihbarat subayı Rafael Jerusalmi, İran'dan sonra sıranın Türkiye ve Katar'a gelebileceğini ima eden ifadeler kullandı. Girard ise bu açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi. Türkiye ile uğraşmayın diyen Girard, kötü sonuçlanır diye de ekledi. ABD Orta Doğu'daki asker sayısını 50 bine çıkardı. ABD İran'la Şubat ayında başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki üslerde konuşlu olan asker sayısının yaklaşık 10 bin artırarak toplam mevcudu 50 bine çıkardı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başlamadan önce Körfez'deki üslerinde 40 bin askeri bulunuyordu. ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta kalıcı ateşkes için dolaylı görüşmeler sürüyor. Karşılıklı açıklamalar devam ederken dün yapılan açıklamada mutabakat zaptına varılmak üzere olunduğu belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı. Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki liderin basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyareti çerçevesinde Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u resmi törenle karşıladı. Tören Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tebbun'un ikili görüşme gerçekleştirmesi ve heyetler arası toplantı yapması bekleniyor. Tebbun'un makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler araca protokol kapısına kadar eşlik etti. COP31 kapsamında ikinci çevre ve iklim medya turu düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın işbirliğinde ve COP31 kapsamında ikinci kez çevre ve iklim medya turu düzenlenecek. İlki 27-29 Mart'ta İstanbul ve Kocaeli'de, ikinci ayağı 9-11 Mayıs'ta Hatay ve İstanbul'da yapılacak. Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ilk kez bir COP'as ev sahipliği yapacağı zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek. 12. yargı paketi ile süresiz nafakaya düzenleme alt sınır geliyor. 12. yargı paketinde yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik pakette düzenlemeler yer alacak. Paket kapsamında kamuoyunda da tartışma konusu olan süresiz nafaka sona erdirilecek. Adalet Bakanlığı 12. yargı paketi çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından hazırlanan 12. yargı paketi Nisan başında Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Paket ağırlıklı olarak hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmayı, mahkeme iş yükünü azaltmayı, yargılama sürelerini kısaltmayı ve ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyor. Genel af veya kapsamlı infaz düzenlemesi içermeyen pakette arabuluculuk sisteminin genişletilmesi, duruşma süreçlerinin hızlandırılması ve dijitalleşme gibi adımlar öne çıkıyor. Paket kapsamında boşanma davaları ve nafaka uygulamalarında önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasına son verilerek sınırlı süreli nafaka sistemine geçilmesi öneriliyor. Bir başka haber şöyle: Mehmet Şimşek, savunma sanayi bizim için en kritik sektör demiş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayisini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak gördüklerini belirterek, sermaye piyasalarımız derinleştikçe, geliştikçe bu ekosistemi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz dedi. Savunma sanayinde Türkiye devri. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi, Saha İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Saha 2026 Savunma Havacılık Fuarı programında stand ziyaretleri yaptı. Şimşek alandaki incelemelerin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı standında gazetecilere yaptığı açıklamada savunma sanayisinin kendileri için en kritik sektör olduğunu ifade etti. Şimşek savunma sanayisinin güçlü şekilde destekledikleri sektörlerden olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Savunma sanayisini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü şekilde inşa etmiş durumdayız. Ama bizim için değerli olan önemli bir ihracat kalemi olması. 90'lı yıllarda Türkiye dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı. Bugün dünyanın en büyük ilk 11. ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı. Ama siparişler 18 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin en çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığın azalmasında büyük katkısı olan bir sektör. Irak hava sahası Türk hava savunma sistemlerine emanet. Baye basınından The National, Irak'ın Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin de etkisiyle artan savunma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi alacağını ve anlaşmanın son aşamada olduğunu belirtti. Türk savunma sanayi tüm dünyanın gündeminde. Gelişen ve güçlenen modern Türk silahları bölge ülkelerinin dikkatini çekti. The National haber sitesi, Irak'ın Orta Doğu'da yaşanan savaşın da etkisiyle Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi alacağına dair dikkat çeken bir haber yayımladı. Irak'ın üst düzey savunma yetkililerinden alındığına dayandırılan haberde, savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan ve gelecekte kullanımı daha da artması beklenen insansız hava araçları ve füze saldırılarına karşı Irak'ın Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi alacağı belirtildi. Haberde Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye'nin İstanbul'daki Saha 2026 fuarında verdiği bir röportajda Irak semalarının insansız hava araçlarıyla dolu olduğunu ve Türkiye'den alınacak yeni hava savunma sistemlerinin petrol sahalarını, diplomatik misyonları ve diğer hedefleri vurabilecek füzeleri engellemeye yardımcı olacağını söylemesine dikkat çekildi. Alparslan Bayraktar, güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacak dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26.478 megawatt kurulu güce erişildiğini belirterek, yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yoğun programlarını sürdürüyor. Bakan Alparslan Bayraktar, Kalyon PV'nin G12R Topkan Plus üretim tesisinin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının %63'e çıktığını söyledi. Mart'ta 20 milyar kilowatt saatte tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimiyle rekora imza atıldığını dile getiren Bayraktar, sadece güneşte 13 yılda yaklaşık 26.478 megawattlık bir kurulu gücü eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz. Dünyada ise 11. sırada yer alıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2024'te BM İklim Konferansı'nda Bakü'de 2035'e kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücümüzü 120 bin megawattın üzerine taşıyacağımızı dünya kamuoyuna ilan etmişti dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir en sosyal hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdemir, CHP'deki mevcut yapının yalnızca siyasi bir tartışma değil, doğrudan siyasal çürüme olduğunu ifade etti. Açıklamasında siyasetin ilke, kurumsal, akıl ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, bu zeminin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan tablonun yönetim zafiyetini aşarak kurumsal bir çöküşe dönüştüğünü kaydetti. CHP'de hiyerarşik yapının dağıldığını, karar alma mekanizmalarının kurumsallıktan uzaklaşıp kişiselleştiğini ifade eden Özdemir, bir siyasi partide genel başkandan teşkilatlara doğru işleyen doğal hiyerarşinin yerini belediye başkanının genel başkana, genel başkan yardımcılarına ve parti yönetimine yön verdiği tersine çevrilmiş bir yapı almıştır değerlendirmesinde bulundu. Özdemir, siyasal çürümenin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını vurgulayarak, bu durumun kamu yönetimini, yerel yönetim anlayışını ve vatandaşın hizmete erişimini doğrudan etkilediğini ifade etti.
Kurumsal reflekslerin zayıfladığı ve iç denetim mekanizmalarının işlevini yitirdiği yapılarda sağlıklı karar üretilemeyeceğini belirten Özdemir, kamu kaynaklarının etkin ve adil şekilde yönetilemeyeceğine dikkat çekti. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İç savaş sonrası ülkelerine dönmeye başlayan Suriyelilerin Kilis Öncepınar Gümrük Kapısı'ndaki gönüllü geri dönüş süreci hız kazandı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıl süren iç savaş Aralık 2024'te muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu. Bu tarihi devrimden hemen sonra milyonlarca Suriyeli'ye kucak açan Türkiye'de gönüllü dönüşler de başladı. Kilis'teki Öncepınar Gümrük Kapısı'ndaki gönüllü geri dönüş merkezinde hareketlilik devam ederken ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'de geçirdikleri yılları unutamayacaklarını söyledi. Bakan Işıkhan duyurdu, SGK borçlarında taksitlendirme süresi 72 aya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını duyurdu. Borç yükü bulunan vatandaşlara müjdeli haber. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Ulusal Yeterlilik Sistemi'nin sürdürülebilirliği ve kalite güvencesi çalıştayı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen programda Türkiye'nin ulusal yeterlilik sistemi değerlendirilerek kalite güvencesi anlayışının daha ileri taşınması amaçlandı. Altının gramı 6.855 liradan işlem görüyor. Altının gramı haftaya düşüşle başlamıştı. Ons altında yaşanan gerileme sonucu gram altın pazartesi günü 6.580 lira seviyelerine düştü. Ancak bu sabah itibariyle gram altın 6.855 liradan satışa sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi ve teşvik düzenlemeleri içeren teklif komisyondan geçti. İhracat teşviklerinden varlık barışına, tekno girişim desteklerinden İstanbul Finans Merkezi'ne, vergi avantajlarına kadar birçok düzenleme içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Engellilere ve kadınlara yeni nesil iş fırsatı. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın öncülüğünde geliştirilen MAI 5.0 ile dijital dünyada yeni bir devir başlıyor. Sevgili dinleyenler, böylelikle Sesli Düşünce'nin bu akşamda sonuna geldik. Bendeniz Yusuf Koçak, ana kumanda masasında sevgili Fatih Çiftçi. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Hamza Efendi Baklava sundu.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışır.
2: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
3: Yaşamınızı daha da güzelleştirmek için
4: aldığınızdan daha fazlasını verin. Her şeyden önce gerçeği tam olarak öğrenin. Sorunların çoğu iyice anlaşıldığında kolayca çözülür. Tam olarak anlamadığınız bir şeye asla yatırım yapmayın. Karar vermeden önce olumlu ve olumsuz yönlerin bir listesini çıkarıp tartın. Telefonda hiç kimseyi 30 saniyeden daha uzun bir süre bekletmeyin. Haklı olmak ya da sevilmek arasında bir seçim yapacaksanız sevilmeyi seçin. Bir yanlış yaptığınızda kendinize sorun. 70 yaşıma geldiğimde bunun bir önemi olacak mı?

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
0: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Allah Resulü, Kur'an okuyunuz. Zira o kıyamet gününde okuyucularına şefaat edecektir buyuruyor. Biz de sizi birlikte Kur'an okumaya davet ediyoruz. Hatmi Şerif her gün imsak vaktinde Radyo Hayat'ta.
2: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Güne Bakış başlıyor. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Günün telaşını geride bırakırken düşüncenin ve kalemin izini süreceğimiz Güne Bakış programında birlikteyiz. Takvimler 7 Mayıs Perşembe'yi gösterirken bugün de yazıya dökülen fikirleri, dile gelen yorumları ve gündeme farklı pencerelerden bakışları sizlerle buluşturacağız. Mikrofon başında ben Fatih Çiftçi. Programımıza ilk olarak Yeni Şafak gazetesinden Nur Özkan Erbay'ın "Trump yenilgiyi kabul eder mi?" makalesiyle başlıyoruz. ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşında 2 ay geride kalırken Washington'un askeri, strateji ve siyasi açıdan büyük bir yenilgiye uğradığını artık tüm dünya görmüş durumda. İş dünyasındaki parlak geçmişi göz önüne alındığında kazanmaya alışık olan ve kaybetmeyi sevmediği her halinden anlaşılan ABD Başkanı Trump'ınsa bu yenilgiyi kolay kolay sindirmesi zor görünüyor. Bu safhadan sonra ya daha da sertleşecek ya da bu yenilgiyi ikame ya da şayet hala mümkünse izale edecek bir çıkış yolu bulacak. Her ne kadar bu seçenekler için vakit geç görünse de Trump bir zafer anlatısı eşliğinde böyle bir senaryoyu Amerikan ve dünya kamuoyunun önüne koyabilir. Lakin akıl aldığı kadroların, ki bunların kahir ekseriyetinin İsrail'in fonladığı lobi, düşünce kuruluşu ve medyanın etkisinde olduğu düşünülürse, olası çıkış senaryolarının herhangi bir gerekçe çözüm, uzlaşı, barışı hedeflemeyeceği de ortada. Bunun bir sonucu olarak da Trump içeriden ve dışarıdan gelen baskılar karşısında ancak mevcut küresel krizi aşmak için pansuman olabilecek geçici kısıtlı hamleler yapma yoluna gidiyor. Buna karşın Amerikan güvenlik şemsiyesinin küresel anlamda yaşadığı büyük prestij kaybı, savaşın tüm dünyaya ödettiği ekonomik maliyetler ve 6 ay sonra gerçekleşecek ara seçimler Trump'ı zamanlama olarak iyiden iyiye zorluyor. ABD'nin iç siyasetinde de çok daha hararetli, çatışmalı bir döneme girilmiş durumda. Her ne kadar dış politikanın Amerikan kamuoyu nezdinde genel siyasi tercihlerde başat belirleyici olmadığı genel bir kabul olsa da, ülkenin yakın dönem siyasi tarihi bunu tekzip eder nitelikte. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bitmeyen savaşlardan yorulmuş Amerikalılar, İsrail'e vekaleten sürdürüldüğüne inandığı İran Savaşı'nın ekonomik maliyetini daha şimdiden ödemeye başladı. Benzin fiyatlarının 28 Şubat'tan bu yana 2 katına çıktığı Amerika'da gıda enflasyonu da hissedilebilir seviyelere yükseldi. Trump'ın beğenmediği ve yalan olduğunu iddia ettiği anketlerde halkın memnuniyetsizliğini doğruluyor. Daha önceki hafta bir suikast girişimine daha maruz kalan Trump'a olan kamuoyu desteği ilk dönemi de dahil olmak üzere en düşük seviyede. Washington Post, ABC News, Axios anketine göre Amerikalıların yalnızca %37'si Trump'ın görev performansını onaylarken, onaylamama oranı %62 ile yeni bir zirveye ulaşmış durumda. Katılımcıların %76'sı Trump'ın ekonomi yönetimini, %72'si enflasyonu ele alış biçimini ve %66'sı İran'la savaşı onaylamıyor ve savaşı hata olarak nitelendiriyor. Trump'ı savaşları bitiren başkan olarak yeniden seçen Cumhuriyetçi partilerin azımsanamayacak bir bölümünün de Kasım ayında yapılacak seçimler için heyecanını yitirdiği ve desteğini çekeceği kulislerde artık açıkça konuşuluyor. Cumhuriyetçilerin Trump sonrası dönem için en güçlü aday olarak gördüğü başkan yardımcısı G.D. Vance'ın İran Savaşı'nda özellikle yıpratılarak şimdiden yarış dışı bırakıldığı yorumları yapılıyor. Tüm bu tablonun gerginliği ve sıkışmışlığı içerisinde Trump gelecek hafta dünyada kendisine tek stratejik rakip olarak gördüğü Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek. İran darboğazından çıkmak için Çin'den İran üzerinde baskı kurmasını isteyecek olsa da bunun gerçekleşmesi çok da mümkün görünmüyor. Çin hem ABD ile rekabetinde ödediği yeni maliyetler hem de ulusal riskleri göz önünde bulundurulduğunda bu krizden çıkmak istiyorsa da İran'ın bu savaşta Pekin'i dinleme olasılığı düşük görünüyor. Zira tıpkı İsrail için olduğu gibi artık İran içinde mevcut çatışmayı ve statükoyu sürdürmek çok daha el güçlendirici bir seçenek.
Bir yanda masada barış ve ateşkes önerileri reddedilmiş ve ABD İsrail saldırılarına karşı kendisini savunan bir İran, diğer yanda da dünyanın enerji, ekonomi ve ticaret akışını felce uğratmış ve saldırmaya devam eden bir ABD-İsrail tablosunun sürdürülmesi Tahran için daha ehvenişer bir projeksiyon. Bugün gelinen noktada yaşanan bir başka karşıtlıksa savaşın İran ve Amerikan halkı nezdinde yarattığı toplumsal etki. Savaş İran halkını rejim etrafında konsolide ederken Amerika'da ise kamuoyunun ve siyasi kampların daha da bölünmesine neden oluyor. Tüm bu veriler ışığında Trump'ın 27 Şubat'ta İran'la savaşı başlatırken ilan ettiği hiçbir hedefe ulaşamamış olması, üstüne üstlük evdeki bulgurun da tükenmeye başlamasıyla daha hırçın ve provokatif adımlara başvurması mümkün. Ancak savaşa devam etmesi halinde daha büyük kayıplar vermesi kaçınılmaz. İran içinse bu savaşın başından beri varlık ve yokluk savaşı olması kendisine ironik olarak psikolojik bir esneklik ve avantaj sağlıyor. İran'ın yeni bir ABD saldırı dalgasına misillemesi halinde uluslararası ölçekte ekonomik maliyetler katlanacak. Trump bu yüzden Hürmüz ablukasını bir an önce kaldırmak istiyor. İsrail lobilerinin şekillendirdiği ve zaten herhangi bir uzlaşı ve barış seçeneğini masada tutmamak üzerine kurulan ABD'nin İran politikası ise devasa bir yenilgi ve maliyette karşı karşıya. Yenilgiyi kabul edip zarardan dönmeyi kar sayıp saymamaksa yine Trump'ın elinde. Değerli dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Nur Özkan Erbay'ın Trump yenilgiyi kabul eder mi makalesini paylaştık. Sıradaki makalemiz Akşam gazetesinden Emin Pazarcı'nın kaleminden gelecek. Başlığı Her Şey Ortada. Ekrem İmamoğlu ve CHP yöneticileri nerede delil diyorlardı? Bu davalar siyasi diye bağırıyorlardı. Başta İBB iddianamesini hazırlayan bugünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek olmak üzere önlerine gelene saldırıyorlardı. Ağızlarına geleni söylüyorlardı. Hala da devam ediyorlar aynı tavırlara. Ancak artık hiçbir ciddiyeti kalmadı söylenen sözlerin. Bırakın mahkeme dosyasını, sokaklara döküldü olup bitenler. Her gün yeni bir görüntü, yeni bir belge ve öncekilerden çok daha çarpıcı skandallar çıkıyor piyasaya. Belgeler havada uçuşuyor. Ekrem İmamoğlu buna rağmen mahkeme heyetinin karşısında artık alıştığımız şovlarını sürdürüyor. Bıkmadan, usanmadan direnmeye devam ediyor. Daha iki gün önce uydurmalar üzerine biz nasıl savunma yapacağız, içimiz yanıyor dedi. Alay ediyor adeta hepimizde. Eğer gerçekten bir uydurma varsa işi çok kolay. Uzatmadan esasa girersin. Uydurma hepsi, işte gerçekler bunlar dersin. Belgelerini ortaya koyarsın, karşı tezleri çürütürsün. Uzamaz bu iş, mesele kapanır gider. İşte o zaman gerçekten kahraman olursun. Ama yok, yapamıyor bunu. Ortaya hiçbir bilgi ve belge koyamıyor. Sadece süslü laflar ediyor. Ben Türkiye'nin meselelerini üzerine konuşmak istiyorum diyor. Konu dışına çıkıp gerginlik çıkarıyor. Mahkemeyi oyalayıp duruyor. Bir de yurt dışında oluşturduğu sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları gerçekleştirmeye çalışıyor. Eskilerin deyimiyle sadece mugalata yapıyor. Maalesef CHP'de kurumsal olarak peşine takılmış gidiyor. Bir siyasi parti değil, adeta avukatlık bürosu gibi çalışıyor. Mitingler düzenleniyor bu adam için. Sert tartışmaların içine giriyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bile kilitliyor. Peşin olarak bir hüküm vermiş çünkü. Bu dava siyasidir deyip işin esasına girmiyor. İddialar arttıkça, ortaya yeni bilgiler çıktıkça daha fazla sertleşiyor. Adeta koca siyasi partinin kaderi Ekrem İmamoğlu'na bağlanmış durumda. Normal değil bu durum. Hukuk devleti ilkesi ise bağdaşmayacak hareketler bunlar. Niye böyle yapılıyor derseniz çıkıyor işte her şey ortaya. Yolsuzluklar ve vurgun iddiaları sonucu görevden alınan ve yargılanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlıklarına el konuldu dün. Çünkü artık çok ciddi deliller ortaya çıktı ve büyük ölçüde netleşti durum.
Peki ne olmuştu daha önce? Muhittin Böceğin Antalya'dan aday olmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiği iddiası ortaya atılmıştı. Doğrudur, yanlıştır demiyorum ama bu konuda da hukuki süreç devam ediyor. Buna bir de CHP'nin son kurultayında Ekrem İmamoğlu'nun para gücünü kullanarak Özgür Özel'i genel başkan seçtirdiği iddiasını ekleyelim. Bu konuda da açılan iki ayrı dava sürüyor. İşte CHP böyle bir durumda. İddialara, açılan davalara ve bugün Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde bulunduğu gerçeğine bakılırsa kimin eli kimin cebinde belli değil. Yargı karar verecek neyin ne olduğuna, devam etmekte olan davaların sonuçlanmasıyla netleşecek durum. Bu noktada ben bir şey söylemiyorum. CHP'deki dirence, partinin bir avukatlık bürosu gibi çalışmasına ve ortaya konulan tavra bakın. Neler olduğu ve meselenin nereye doğru gittiği konusundaki kararı da siz verin. Sevgili dinleyiciler, Akşam Gazetesi yazarlarından Emin Pazarcı'nın kaleminden Her Şey Ortada başlıklı makalesini paylaşmış olduk. Ve son olarak da Doğru Haber Gazetesi'nden Mehmet Zülfü Tan'dan Medeniyet Köpekleşmek mi makalesini paylaşacağız. Türkiye'nin sokaklarında bugün tanık olduğumuz tablo sadece bir güvenlik zafiyeti değil, aynı zamanda derin bir medeniyet ve zihin kaymasıdır. Batılı modern hayat tarzı insanı kendi doğasından ve köklerinden koparıp medeniyetine düşman ederken şehirdeki kitleleri de birer köpek çobanı haline getirdi. Bu dönüşümün en acı meyvesi ise sokak ortasında vahşice katledilen evlatlarımızdır. Artık gerçekçi olmanın vakti gelmiştir. Karşımızdakiler can dost değil, başıboş it, kanı susamış hayvanlar, bu kitleler hayvansever değil, kendi türüne düşman mankurtlar, savunulansa hayvan hakları değil, doğrudan bir köpekçi terörüdür. Bu terör, arkasına aldığı devasa yem lobisiyle sadece dimağları değil, devletin hazinesini de kemirmektedir. Belediyeler ve kurumlar, halkın parasını insani hizmetlere harcamak yerine ucu bucağı görünmeyen devasa barınak masraflarını akıtıyor. Akıl almaz bütçelerle inşa edilen bu yapılar, sorunu çözmek yerine adeta birer rant kapısına dönüşmüşken, sokaktaki tehlike her geçen gün büyümeye devam ediyor. Oysa dönüp başımızı Avrupa'ya çevirdiğimizde durum bambaşka bir gerçeklikle karşımıza çıkıyor. Bugün Avrupa'nın hiçbir modern ülkesinde, medeni bir şehrin merkezinde çocukları avlayan başıboş köpek sürüleri göremezsiniz. Orada kamu güvenliği her şeyin üzerindedir ve hiçbir lobi bir çocuğun canından daha kıymetli görülmez. Bizde ise 500 milyar liralık bir ekonomik hacme ulaşan bu lobi, siyasileri dahi baskı altına alacak kadar pervasızlaşmış durumda. Hatta siyasilerin bazıları da bu lobinin içinde. Fabrikalar kurmuş, habire mama üretmekte, belediyelerle ticaret yapmakta. Toplumun hücrelerine kadar işlenen bu algı operasyonu artık evlerimizin içine, televizyon ekranlarımıza kadar sızmış vaziyette. Son günlerde bir beyaz eşya markasının reklamı üzerinden yürütülen evcil hayvanı çocuk yerine koyma dayatması bu yozlaşmanın en taze örneğidir. Almanya'da başka, Türkiye'de başka mesajlar vererek asıl niyetini ortaya koymuştur. Kendi evladına, yaşlısına veya komşusuna ayırmadığı şefkati bir hayvana kanalize eden, onu ailenin merkezine yerleştirip insanlaştıran bu anlayış aslında bir nesli kurutma projesidir. İnsanları çocuk sahibi olmaktan uzaklaştırıp köpek beslemeye teşvik eden bu sistem, Van'da köpeklerin dişleri arasında can veren 5 yaşındaki Hamza'nın acısını görmezden gelmemizi bekliyor. Bizden bir iğnenin, kuzunun, tavuğun ya da balığın hayatını sıradan görüp sokak köpeklerini dokunulmaz ve kutsal ilan etmemiz isteniyor. Van'da parçalanan o masum bedenin hesabı sadece o köpeklerden değil, bu sorunu hayvan refahı diyerek halı altına süpüren tüm yetkililerden sorulmalıdır. Nari'nin, Roji'nin ya da Gülistan'ın kaybı toplum vicdanında neyse Hamza'nın başına gelenler de odur. Biri insan eliyle, diğeri insanın sorumsuzluğu ve rant hırsıyla beslenen köpek dişleriyle yapılmıştır. Barınak yapmakla, kısırlaştırmakla, süslü cümlelerle bu mesele geçiştirilemez.
Çocuklarımız sokaklarda özgürce yürüyene, parklarda avlanma korkusu olmadan oynayana dek bu mücadele bitmeyecektir. Ya bu başıboş köpek terörü tam disiplinle kontrol altına alınacak ya da toplumun selameti için gereken her türlü radikal adım, itlaf dahil cesaretle atılacaktır. Zira bir toplum kendi evladını bir hayvanın pençesine terk ediyorsa orada ne adaletten ne de medeniyetten söz edilebilir. Sevgili dinleyiciler, Doğru Haber gazetesi yazarlarından Mehmet Zülfü Tan'ın Medeniyet Köpekleşmek mi? Başlıklı makalesini paylaştık. Sözün kaleme, kalemin fikre dönüştüğü bu akşamda bizlere eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Okunan her yazının, dinlenen her cümlenin zihninizde yenik mi? Başlıklı makalesini

0: Güne Bakış'ta şimdi spor haberleri.
1: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geldi. Eşleşmenin ilk ayağında Fransız temsilcisi sahadan 5-4 galip ayrılmıştı. PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu. Allianz Arena'da oynanan maçta gol perdesini açan isim 3. dakikada Dembele oldu. Fransız oyuncu bu sezon Devler Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti. Konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kane 90+4. Dakikada durumu dengeledi. Karşılaşmanın kalan anlarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere bitti. PSG toplamda 6-5'lik skorla finale yükselen taraf oldu. Luis Enrique'nin öğrencileri finalde Arsenal ile karşılaşacak. Borussia Dortmund forması giyen Niklas Süle, sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Alman ekibinin resmi internet sitesine konuşan 30 yaşındaki savunmacı, Hoffenheim maçında yaşadığı sakatlık korkusunun ardından kariyerine devam etmeme kararı aldığını belirtti. Süle, doktorların çapraz bağ yırtığı şüphesiyle yaptığı kontroller sırasında büyük bir endişe yaşadığını ve üçüncü kez aynı sakatlığı geçirme ihtimalinin kendisi için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tecrübeli futbolcu ayrıca Dortmund taraftarları ve şehirle güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayarak kulüpten ayrılmanın kendisi ve ailesi için zor olacağını söyledi.
2: NBA'de San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves'u 133-95 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı. Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Victor Wembanyama 19 sayı, 15 reboundla Spurs'e liderlik ederken Stephen Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayı ile oynadı. Tarihinin en ağır playoff yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr. 12'şer sayı kaydetti. Serinin 3. ve 4. maçları Minneapolis'te oynanacak.
1: Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de 10 Mayıs'ta yapılacak sezonun 5. yarışı olan Fransa GP öncesi açıklamalarda bulundu. Milli pilotumuz, yarışın yapılacağı olan Le Mans pistinde ilk defa sahne alacak olmasını, gerçekten çok mutluyum. Şu ana değin sadece burayı izleyebilmiştim ama artık ilk defa burada sürüş yapacağım. Bu benim için inanılmaz bir deneyim olacak, sözleriyle değerlendirdi. Toprak, ayrıca burada organizasyondaki sürüş tarzına adapte olmayı hedeflediğini, bu hafta sonu buraya sıfırdan başlamayı ve yarışta iyi bir fırsat yakalayabileceğimi düşünmekteyim, ifadeleriyle belirtti. Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 4 yarışın ardından 1 puanla şampiyonanın sürücüler klasmanında 20. sırada yer alırken, takımı ise 11. sırada bulunuyor.
3: Singapur'da 2025 yılında düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt, Quality dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Defne Kurt'a ödülünü Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Murat Aksu, Defne Kurt'un başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, tüm para sporcuların Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için özveriyle çalıştığının altını çizdi. Mehmet Akif Üstündağ da para sporcuların 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor madalya kazandığına dikkati çekerek başarılarının devamını diledi.
4: Tarihte bugün.
5: Mayıs 1789. 1. Abdülhamit vefat etti ve 3. Selim tahta çıktı. 1945. Nazi Almanyası'nın müttefiklere kayıtsız şartsız teslimiyle 2. Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Vietnam, Dien Bien Phu'da Fransızları yenilgiye uğrattı.
6: 'Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.
7: Radyo Hayat'ta şimdi hava durumu.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında 2 ila 4, doğusunda 5 ila 8 derecelik yükseliş bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 22 derece. Hatay parçalı bulutlu 21 derece. Mersin parçalı bulutlu 21 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 22 derece. Hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 45.13, satış 45.21, euro alış 52.75, satış 52.85, sterlin alış 61, satış 61.32. Serbest piyasada ise 45.21'den alınan dolar 45.23'ten, 53.09'dan alınan euro 53.16'dan, 61.26'dan alınan sterlin 61.57'den satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.756 lira, çeyrek altın 11.125 lira, yarım altın 22.284 lira, tam altın ise 44.366 liradan satılırken, ons altın 4.650 dolar seviyesinde işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
3: Güne bakış sona erdi. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

0: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar ve salatu ve selamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihil ethar ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, adım adım Hazreti Musa'nın hayat mücadelesini, onun bize miras olarak bıraktığı o önemli hatıratı, o Kur'an'ın bize anlattığı önemli kıssayı anlamaya gayret ediyoruz. Zaman, zemin, mesaj birbirleriyle buluştuğunda çok farklı anlamlar insana yansıtır. Zaman böyle ilerlerken bizler de Hazreti Musa'nın hayatındaki çok önemli bir süreç ve çok önemli bir kıssa olan sihirbazlar kıssasını anlamak için buradayız. Allah gerçek manada anlayanlardan eylesin. İnanın o kadar önemli bir kıssa ki bu kıssa, öyle zaman zaman ara ara, keşke hepimiz yapabilsek bunu, olur ki işte imani anlamda bazen zafiyetler yaşayabiliriz, bazen heyecanımız biter, bazen teslimiyet duygularımızda zedelenmeler olur, bazen tevekkül anlayışımızda gelgitler yaşarız. İnsanız, fırtınalı bir duygu haritamız var biliyorsunuz. Böyle altlara düştüğümüzde bizi tutar kaldırır bu şehit sihirbazlar. Yani inanın onların hayat mücadelesini biraz olsun bu çerçeveden anlasak, ne zaman nefesimiz kesilse iman nefesimiz nefes üfler bu büyük iman kahramanları. Sahabeye öyle oldu. Sahabe biliyorsunuz onlardan hep bu manada bazı şeyleri aldılar. Onun için zaten Kur'an'ın konusu oldu. Biz de inşallah dönem dönem sadece burada bırakmayıp, yani bu derslerde bırakmayıp, biz derslerde sadece belli ilkeleri alıyoruz, mesajları alıyoruz. Ne alacağımızı, neyi nasıl alacağımızı öğrendiğimizde inşallah olur ki bu manada bir şey yaşadığımızda istiyoruz ki biraz böyle imani anlamda zirvelere çıkalım. Vallahi başvuracağımız ana kıssalardan bir tanesi budur. Allah gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi o iman mücadelesinin, o iman adına gerçekten Kur'an'ın çok farklı bir numune olarak önümüze koyduğu şehit sihirbazlar kıssasını tam bıraktığımız yerden bugün devam edeceğiz. Ama bıraktığımız yeri bir hatırlayalım. Firavun'un karşısında o iki elçi vakarla, heybetle, İnanılmaz derecede büyük bir teslimiyetle Allah'a davet ediyor oradakileri ve zalim Firavun'u, tevhid noktasında bir şeyler hatırlatılıyor ona. Sonra o iki mucize, asanın yılana dönüşmesi ve yedi beyda, elin o bakanların gözünü kamaştıracak o mucize. Bu iki mucize sergileniyor. Olay bambaşka bir boyuta geliyor. Firavun çıldırıyor. Orada farklı farklı şeyler yaşanıyor biliyorsunuz. Ama aslında zulüm sarayı da o iki mucizeyle çatırdıyordu. Çatırtmaya başlamıştı zaten. O çatırdamanın neticesinde de Firavun bir çıkış yolu aramış. Meleğe, danışma ekibine ne yapacağız diye sormuş. Onlar da yol göstermişlerdi. Bu yedi beyda mucizesi hiç gündeme gelmiyor. Çünkü bu emsalsiz bir mucize. Asla taklidi mümkün olmayan bir şey. Onun için diğerinin biraz böyle taklidi olabileceği için yılanlarla alakalı bir şeyler gündeme getiriliyor. O zaman zihinlerinde o var. Ve mele danışma meclisindekiler Firavun'a bunu teklif ediyorlar. Toplayalım sihirbazları, onun gösterdiği sihire karşı onlar da sihir göstersin diyorlar. Böylelikle bir büyük buluşma gününde, set gününde, festival gününde Firavun'un tahta çıkışının yıl dönümü olan ve bütün Mısır ahalisinin İsrail oğullarıyla beraber toplandığı o büyük günde büyük buluşma için toplanıyorlar. Ve o büyük buluşma olunca Hazreti Musa ile Hazreti Harun oradalar. Onlar ellerindeki o asalarla orada yeniden o mucizenin ortaya çıkması için Allah'ın kendilerine vereceği izni ve göstereceği yardımı bekliyorlar. Neticede sihirbazlar ellerindeki o ipleri, hortumları işte atıyorlar. Onlar yılan gibi gözüküyor. Onların yalan olarak ortaya koydukları ve göz boyama olarak ortaya koyduklarının karşılığında Hazreti Musa elindeki asayı atıyor ve o asa onların bütün sihirlerini, o yalanları yutuyor. Şimdi bizim böyle çok dikkatli dinleyicilerimiz var. Bakın böyle sesler de geliyor ya, bu bebek sesleri, çocuk sesleri. Bu büyük bir bereket. Allah bizi ondan hiç mahrum etmesin. Camilerimizde, ilim meclislerimizde hep çocuklarımızla dolsun inşallah. Elhamdülillah bizde de var o. Bir ders sırasında, bu Firavun'u anlattığım bir ders sırasında 12 yaşında bir çocuğumuz bana bir soru sordu. Dedi ki hocam, niye Firavun işte Musa aleyhisselam elindeki asayı attığında o asa koca bir yılana döndü de dönüştü de sihirbazların o yalanlarını, sihirlerini yuttu da o yılan niye Firavun'u yutmadı? Vallahi soru çok acayip bir soru. Soru güzel bir soru. Ben orada bir şey söyledim. Burada da bir daha tekrar etmek istiyorum. Allah her şeye kadir. Buna biz inanıyoruz. Bunda zerre miktarı şüphemiz yok. Ama o el kadir olan Allah her şeye bir yasa koyuyor. Her şeye. Yasasız hiçbir şeyi yok Rabbimizin. Onun için zalimi nasıl yok edeceğinin yasası da var. Mazluma nasıl yardım edeceğinin yasası da var. Sen 40 yıl mazlum olarak mücadele edeceksin. Sonra o zalimi yine sen devirmeyeceksin. O zalimi Allah sularda boğacak. Ama o 40 yıllık mücadeleyi Allah senin vermeni istiyor. Bütün yasa bu. O yasa ortaya çıkacak ki Allah'ın o yardım yasasına ait olan şeyler de ortaya çıkmış olsun. Yoksa Cenab-ı Hak isteseydi o yılana nasıl ki o sihirleri yutturdu, Firavun'u da yuttururdu. Firavun'un o yardakçılarını da, o işte şakşakçılarını da yuttururdu. Ama orada onu yapmaması aslında yine bir yasaya bağlı olarak ortada. Dolayısıyla bunu iyice anlayalım ki meselenin bize bakan yönlerindeki diğer taraflarında da alacaklarımızı almış olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın tam burada bırakmıştık hatırlarsanız. Hazreti Musa attı asayı, asa yılana dönüştü ve yılan onların o yalanlarını yuttu. Allah da dedi ki işte hak gelince batıl böyle yok olur, yalanlar böyle işte ortadan kalkar. Önemli olan hakkın hakka yaraşır bir biçimde temsil edilmesidir. Bu noktada asıl olması gerekenin bu olduğunu söyledi ve biz burada bırakmıştık, buradan da devam edeceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Araf 120'den devam ediyoruz. Hazreti Musa'nın asası, o sihirleri yuttuğu anda bir anda bir şey oldu. Ne oldu? Sihirbazlar secdeye kapandılar. Anında sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. İnsanlar şaşırdı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Sihirbazlar secdeden kalkıyorlar. Alu emenne bi rabbil alemin diyorlar. Biz alemlerin Rabbine iman ettik diyorlar. Şimdi sözü burada bıraksalardı. Tamam. Bunu dediler, biraz sonraki cümleyi söylemeselerdi. Bu sözü Firavun tevil edebilirdi. Derdi ki bakın onlar niye secdeye kapandı biliyor musunuz? Onlar Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u yenemediler. Yani elçileri yenemediler. Utandılar. Bana saygı göstermek için secdeye kapandılar. Sonra da bana imanlarını ikrar ettiler. Dediler ki biz alemlerin Rabbine iman ettik. Zaten alemlerin Rabbi kim? Mısır'dakilerin çoğuna göre Firavun. Firavun her şeyin Rabbi onlara göre. Dolayısıyla onu ikrar ettiklerini iddia edebilirlerdi. Ama böyle olmadı. Böyle olmadı. Sihirbazlar bir altın vuruş daha yaptılar. Bu çok önemli bir vuruş. Ve dediler ki Rabbi Musa ve Harun. Evet biz alemlerin Rabbine iman ettik. Ama Musa'nın ve Harun'un Rabbine, onların bize anlattığı Rabbe iman ettik. Onlar bize Allah olarak kimi anlattılarsa, onların alemlerin Rabbi dedikleri Allah o kimse biz ona iman ettik dediler. İşte bunu demeleri ortamı buz gibi kesti, buz gibi. Ve Firavun ne yapacağını şaşırdı. Aslında oraya sihirbazları niye getirmişti? Yenmek için. Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u yenmek için, küçük düşürmek için, onları rezil etmek için, onlara farklı bir biçimde bir şekilde insanların nezdinde siz böyle böyle şeyler yaptınız bak biz daha güzellerini, daha büyüklerini yaparız diyerek bu manada bazı şeyleri ortaya koymak istediler. Yani yenmek için getirdiği sihirbazlara yenildi Firavun. O kadar önemli bir şey ki bu. Bunu anladığımız zaman neyi anlayacağız biliyor musunuz? Emin olun Hazreti Musa'nın elindeki asa mucizesi kadar büyük bir mucizedir. O anında sihirbazların secde etmesi. Çok büyük bir mucize. Çünkü neticede insanın kalbine girebilmek ve bir anda inkarken imana dönüştürmek. Düşmanken dosta dönüştürmek. Bu değişim ve dönüşümü ancak Allah yapabilir ya. Kimse buna güç yetiremez. Onun için orada o sihirbazların artık onlara sihirbaz demeye dilimiz varmıyor. Şehitlerin diyelim, şehit sihirbazların geçen ders dediğimiz gibi. Şehit sihirbazların ortaya koydukları bu şeyle aslında Firavun kendi kazdığı kuyuya kendi düşüyor. Tuzağında kendi boğuluyor. Rezil etmek istedi, rezil oldu. Küçültmek istedi, kendisi küçüldü. Öyle bir şey ortaya çıktı ki Firavun çaresiz kaldı ve çıldırdı, çıldırdı. O çıldırdığı tavrı biz Araf 123'ten okuyoruz. Firavun ne dedi o anda? Bakın tepkisi çıldırdığının ne kadar büyük bir boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Ben size izin vermeden mi iman ettiniz? Çünkü iman bile onun iznine bağlı. Benim izin verdiğim kadar ve benim izin verdiğim yere kadar siz iman edebilirsiniz. Ben size izin verdim mi böyle şey? Çünkü siz benim kullanımsınız. Öyle hitap ediyor. Ben size izin vermeden mi iman ettiniz? Onun arkasından durumu kurtarmak için Firavun ne dedi? Bu hiç şüphesiz bu şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz. Nasıl kurtarıyor meseleyi? Zalimlerin genel karakteristik özelliğini okuyoruz. Bakın Firavun burada bir tiptir benim güzel kardeşlerim. Meseleyi nereye vardırdı? Ulusal güvenlik meselesi. Siz dedi gücümü, iktidarımı elimden almak istiyorsunuz. Siz aslında böyle yaparak beni devirmek için tuzak kurdunuz. Siz daha önce de Musa ile anlaştınız aslında. Musa ile kapalı kapılar ardında bir anlaşma yaptınız. Komplo kurdunuz bana. Şimdi bu komplonun yansımasını ortaya koyuyorsunuz. Yani insanlık tarihinin en komplocu adamı karşısındaki elçileri komplocu olmakla suçluyor. Kendisi sihirbazlık yapıyor. Hatırlayın geçen derslerde söylemiştik. Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u sihirbazlıkla suçluyor. Hazreti Musa ile Hazreti Harun bu sihirbazların çoğunu tanımıyorlar. Hiç. Belki de İsrailoğullarından işlerinden olanlar var. İbrani olanlarla. Onlarla bir tanışıklığı vardır. Ama öyle bir araya geldikleri yok. Zaten geçen ders hatırlayın Taha suresinden bir bölüm okuduk. Orada ne yapıyor? Tam böyle başlayacakları anda bile Hazreti Musa insanların gözünün önünde açıkça onları imana davet ediyor. Bu yanlışlardan vazgeçilmek istiyor. Allah hakkında iftiralar yapmamaları gerektiğini onlara öğütlüyor. Binlerce insanın karşısında oluyor bu konuşmalar. Gizli saklı değil. Çünkü elçiler hep böyledir.
8: Açık söylerler. Öyle gizli ajandaları yoktur elçilerin. Davetçilerin farklı bir amaçları yoktur. Onların dünyevi anlamda bir beklentileri olmadıkları için ya bunu söyleyelim, bunu arkada yapalım, bunu gizli yapalım, bunu açık yapalım. Böyle bir dertleri yok. O dert başkalarında var biliyorsunuz. Eğer bir insanın böyle elçilerin yolunu takip etme noktasında bir ızdırabı varsa şeffaftır ve doğaldır. Yapacağı da bellidir. Zaten orada biz onu net bir biçimde görüyoruz. Şimdi herkesin önünde bu konuşmalar oluyor ya, insanlar şaşırıyorlar. Ne oldu? Ne bitti? Nasıl bir anda böyle bir değişim oluyor? Firavun meseleyi ulusal güvenlik meselesi olarak yansıttıktan sonra da tehdidini veriyor. O tehdit büyük bir tehdit. Ne diyor? Diyor ki mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da ibret olsun diye sizin tümünüzü elbette asacağım. Taha suresinde şimdi okuyacağız onu, hurma dallarına asacağım diyor. Ne diyor Firavun? Şimdi sizin sağ elinizi keseceğim, sol ayağınızı keseceğim. Sonra da sol elinizi keseceğim, sağ ayağınızı keseceğim. Şimdi bir insanın kolu kesilse zaten kan kaybından ölür gider. Bir de ayak kesilse gider zaten. Niye bunu söylüyor? Size böyle işkence ede ede keseceğim. Öyle kesip koparmayacağım. Acı çektire çektire. Göreceksiniz benim izin vermeden iman etmek neymiş onu göreceksiniz. Acı çektire çektire sizi öldüreceğim. Yetmeyecek, cesetlerinizi bile rahat bırakmayacağım. O cesetlerinizi de hurma dallarına asacağım Nil'in kenarında. Aleme ibret olsun diye Firavun'un emrine aykırı davranmanın ne demek olduğunu insanlar sizin üzerinizden görsün diye bunu yapacağım. Tehdidin boyutunu anlıyorsunuz değil mi? Ne kadar şiddetvari ve gerçekten insanların ödünü koparan. Bakın biz Kur'an'dan ayeti okuduğumuz zaman sarsılıyoruz. Böyle bir işkence olabilir mi? Ama o anda muhataplarına biraz önce iman eden o şehit sihirbazlara, şehit olacak olan o sihirbazlara bunları söylüyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vallahi akılları durduracak bir şey ya. Bu Firavun'un karşısındaki sihirbazlar günlerce, yıllarca ders dinlememişler bizim gibi. Yıllarca mesela bir tefsir dersine dahil olmuşlar da 10 sene, 15 sene, 20 sene bir hocadan ders dinlememişler. Bunların hiçbiri hafız değil. Hiçbiri Hazreti Musa'nın onlarca, yüzlerce sözünü ezberleyen, hadisleri bilen insanlar değil. Kur'an kursuna gitmemişler, medreseye gitmemişler, İmam Hatip'e gitmemişler. Yani bir insanın İslami anlamda bilgi noktasında elde edebilecekleri yerler nerelerse, bir camiye mesela gitmemişler. Bir hocaları olmamış, diz çöküp de bir rahlede ders almamışlar. Biraz önce evlerinden çıkarken geldiklerinde dünyevi anlamda kazanacaklarına odaklanmışlar. Geçen dersi hatırlayın. Gelirken ne diyorlardı? En iyi sihri biz yapacağız. Firavun'un gözdesi olacağız. Onun için de pazarlık yaptılar. Ne var bize? Eğer biz elçileri yenersek ne kazanacağız diye Firavun'a sordular. Firavun da demedi yat, kat, işte araba, şu bu falan filan bir şeyler söylemedi. Ne dedi onlara? Siz benim yakınlarımdan olacaksınız dedi. Çok büyük bir vaat. Çok. Yani bir dünyevi anlamda vaat olarak elde edilebilecek en büyük vaadi aslında Firavun verdi. Acısı büyük olduğu için vaadi de büyük oldu. Vaadini böyle ortaya koyunca tamam sihirbazlar sevindiler. Buraya kadar hepsi normal. Sonra ortaya o mucize çıkınca onlar anladı mı bu mucize? Bunu asla birisi yapamaz, bu sihir değil. Anında iman ettiler. O iman arkasından tehditler getirdi. Tehditler olmasına rağmen asla geri adım yok. Geri adım yok. Nasıl cevap geldi biliyor musunuz? Alu inna ila rabbina munqalibun. Dediler ki muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz. İlaç geldi benim güzel kardeşlerim. İlaç geldi. Allah'a dönmeyi anlayan bir insanı hiçbir şekilde başka bir yola döndüremezsiniz. Bunun ilacı bu. Eğer Allah'a dönmeyi biliyorsa bir insan, yani ahiret diye bir hayat biliyorsa, bu hayatın arkasından ebedi bir hayatın varlığını biliyor ve buna inanıyorsa o adam bambaşka adamdır. O adam bambaşka. Bir acımızı burada söyleyeceğim ben. Ben şimdi çok tehlikeli bir söz söyleyeceğimi biliyorum. Kendimi de muhatap alarak söyleyeceğim. İnanın çoğumuz ahirete inanıyormuş gibi yaşıyoruz. İnanmıyoruz ya, inanmıyoruz ya. İnansak bu, böyle bir tavır ortaya çıkar. İnansak bakın böyle bir şey ortaya çıkacak. Tehditler geliyor. Bir geri dönüş var mı ya? Bir geri adım atma var mı? Yok. Pazarlık var mı? Mesela hakları şöyle bir şey yapabilirlerdi aslında bu şehit sihirbazlar. Musa Aleyhisselam'a dönerlerdi, dedilerdi ki ey Musa ya biz sana iman ettik. Senin duan da Allah katından makbul. Hadi bir dua, bir mucize de gelsin bizi kurtarsın diyebilirlerdi. Bunu da demiyorlar. Allah'a dönebilirlerdi. Allah'ım bak biz sana şimdi iman ettik. Yeni iman ettik. Bizim fazla bilgimiz de yok. Biraz önce nasıl ki Musa'nın elindeki asayı sen yılana dönüştürdünse bizi de Firavun'un bu tehditlerinden kurtar diye bir dua edebilirlerdi. Bunu da etmediler. Etmiyorlar. Bunların hiçbirisi yok. Öyle bir ahirete odaklanıyorlar ki hiçbir dünyevi şey akıllarına gelmiyor. Akıllarına ve imanlarına kurban olduklarımız. Gelmiyor ya, gelmiyor. Niye bizim aklımıza bunlar gelmiyor da bir sürü şey geliyor? Niye bu kadar korkular bizim hayatlarımızı kaplıyor? Bir sürü şey bizim hayatlarımızı işgal ediyor. Vallahi dönüp buradan bakacağız. Eğer bir şeyler bizi satın alıyorsa, bir şeyler bizi farklı bir biçimde korkuların esiri kılıyorsa, bir şeyler önümüze geldiğinde Allah hesabını en öne alacağımız yerde nefsin, egonun, dünyevi kazançların, farklı menfaatlerin, kayıpların, kazançların 40 bin türlü hesabı önümüze geliyorsa dönüp konuşacağımız şey budur ya, ahirete iman meselesidir ya. Ahirete iman meselesidir. Çünkü bu olduğunda var ya, bu olduğunda şu oluyor. Hiçbir şekilde satın alınabilecek bir değeriniz olmuyor. Çünkü Allah size bir şey vaat ediyor. O vaat ettiğinin karşılığında dünyada o vaadi karşılayabilecek hiçbir şey yok. İşte burada bunu görüyoruz. Ve neyi kaybettiğimizi aslında buradan anlıyoruz. İnşallah gerçek manada anlayanlardan oluruz. Allah içselleştirmeyi hepimize nasip eylesin.
6: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

Ebu Abdurrahman Bilal İbnül Haris el-Muzeni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse Allah'ın sevdiği bir sözü söyler de o söz ile Allah'ın rızasına ulaşabileceğini zannetmez. Halbuki Allah o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden razı olur. Yine bir adam da vardır ki Allah'ın gazabını gerektirir bir söz söyler, fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını zannetmez. Oysa Allah o kimseye kıyamete kadar öfkelenir.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. Onlar geceliğin pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Yüce Allah doğru söylemiştir.
0: Radyo Hayat hatırlattı.
2: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
3: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Burhan İşleyen Hoca Efendi.

0: dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Hazreti Ömer'e çalışan kişi Cahcah, diğer Medine'li olan Müslüman'ın yüzüne vuruyor herhalde. Kan filan akıyor. Bunun üzerine o da, ey Ensar, neredesiniz Ensar, neredesiniz Medine'liler diye çağırıyor. Neredesiniz? Haydi gelin yardım edin. Müslümanlar iki ana gruptan ibaret ya. Biri Medine'li olanlar, bir de evet muhacirler, Mekke'li olanlar. Arada başka kabilelerden, işte uzaklardan gelenleri var ama ana grup iki tane. Birisi Medine'liler, bir de Mekke'liler. Neredesiniz Mekke'liler, neredesiniz Medine'liler? Oo, geriliyor ortalık. Herkes ayağa kalkıyor, kılıçlar çekiliyor. Adeta iki grup birbirlerine evini açan, birbirlerine malını paylaşan, tarlasını, bağını, bahçesini daha birkaç sene önce paylaşan kardeş olan Müslümanlar öfkenin esiri olarak birbirlerini de tahrik ederek, bu münafıklar özellikle tahrik etmesi neticesinde kılıçlar çekiliyor. Hemen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a haber veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ma balu da'val cahiliye. Bu ne cahiliye davası? Ben sizi bundan kurtarmadım mı? Ben sizi bu yanlışlardan vazgeçirmek için gelmedim mi? Allah Celle Celaluhu size gönderdiği dinle, indirdiği kitapla izzetin ve şerefin Allah'ın katında olduğunu, ensarcılık, muhacircilik, Medinelilik, Mekkelilik, ırkçılık yapmanın caiz olmadığını, nesebin fayda vermediğini anlatmadı mı, öğretmedi mi, göstermedi mi? Ma balu da'vel cahiliye. Bu ne cahiliye davası gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Günümüze getirerek siz zihninizde dinleyin biraz bunu. Tarihin bir derinliklerinde kalmış bir tarih sayfası olarak dinlemeyin lütfen. Aynısını, benzerini her gün dünyanın bir köşesinde yaşadığımızı aklınızdan çıkarmadan dinleyin lütfen. Ey filanlar, ey filancılar, ey filan ırka ait olanlar, ey filan renkte olanlar, ey filan dili konuşanlar, ey filan bölgeden olanlar, ey şucular, ey bucular. Peki. Da'uha fe innaha muntine. Bırakın bu davayı. Bırakın bu cahiliye davasını. Bu cahiliye davası kokuşmuş bir davadır buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu yaptığınız iş kokuşmuş bir iştir. Kokuşmuş bir davadır diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bastırıyor. Şimdi burada bu hadisenin önünde, sonrasında Hazreti Peygamber'in olmadığı zaman Abdullah bin Übey fırsatı bulmuş ya, münafıkların başı olarak bilinen Abdullah bin Übey fırsatı bulmuş. Diyor ki, beste kargayı oysun gözünü. Araplarda bunun başka bir versiyonu var. Köpeği semirt yesin seni. Türkçe'ye öyle çevrilebilir. Beste köpeği yesin seni şeklinde bir söz. İşte bunları diyor evinizi açtınız. Bunları kardeş bellediniz. Bak geldiler, yaptıklarına bak. Yaptıklarına bak. Hele bir Medine'ye dönelim. Şereflilerin şerefsizleri Medine'den çıkardığını göreceksiniz diyor. Kime söylüyor onu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içerisinde bulunmuş olduğu Mekkelileri kastederek söylüyor. Muhacirleri kastederek söylüyor. Gidelim, göreceksiniz diyor. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor Münafıkun suresinde. Eğer sürem yeterse, Allah nasip ederse size okuyacağım onu. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُ مِنْهَا الْاَذَلِ Medine'ye dönersek aziz olanlar, zelil olanları, yani şerefli olanlar, şerefi olmayanları oradan çıkaracaklar şeklinde konuşmalar yapıyor. Genç, böyle bir çocuk, Zeyd bin Erkam bu sözleri duyuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyor ki böyle böyle böyle dedi. Hazreti Peygamber emin misin diyor, dedi mi? Dedi. Bak yanlış duymuş olmayasın diyor. Vallahi dedi. neyse. Etraftakiler diyorlar ki ya Resulallah bu çocuğun sözüyle şey yapmayalım. Bu çocuğun sözüyle hareket etmeyelim. Bu karşısındaki insan Medine'nin şerefli bilinen, asil bilinen, büyük bilinen kişilerinden bir tanesi. Çocuğun sözüyle hareket etmeyelim. Hazreti Peygamber aleyhisselam Abdullah bin Übey'i çağırıyor, soruyor. Haşa ya Resulallah öyle şey olur mu? Sen Allah'ın Resulüsün, en şereflimiz sensin diye söylüyor. Zeyd çok üzülüyor. Ya Rabbi, ya Rabbi benim doğruluğumu ortaya çıkaracak vahiy indir ne olur diye çocuk günahsız haliyle dua üstüne dualar ediyor. Medine'ye döndükten sonra bu ayetler iniyor ve Zeyd'in haber verdiklerinin Abdullah bin Übey tarafından söylendiğini, doğru olduğunu Cenab-ı Hak haber veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Çağırıyor, gönlünü alıyor Zeyd'i. Hazreti Peygamber, Allah seni tasdik etti Zeyd diye. Allah seni tasdik etti ey Zeyd. Yalan söylemediğini, yalana müracaat etmediğini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri indirdiği vahiy ile gösterdi diyor. Şimdi bu kargaşa çıkınca böyle aralarında neredesiniz Medineliler, neredesiniz işte efendim Mekkeliler? Hazreti Peygamber öğlenin sıcak saatlerinde Arabistan iklimini düşünün. Orduyu kaldırıyor. Yürüyün diyor. Aslında kuyunun etrafında biraz dinlenecekler. Ama böyle fitne fesat çıkınca 30 saat hiç dinlemeden yürütüyor şeyi. Hazreti Peygamber orduyu. Kimse fitneye fırsat bulamasın diye. Birbirleriyle didişmeye fırsat bulamasın diye. Boş kalınca insanlar ne olur? Bugün en temel problemlerimizden bir tanesi bu. Boş kalınca ya dünyayı kurtaracak ya dünyayı yıkacağız. Bir tarafta oturuyoruz. Ne dinimize faydası var ne dünyamıza. Konuş akşama kadar. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ Müminler halbuki müminler boş şeylerden yüz çevirirler buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ona rağmen efendim boş şey gündemimizi çoğu zaman işgal ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hakla, hakikatle, iyilikle, güzellikle meşgul etsin bizi. Kalplerimizi zikriyle mutmain kılsın. Kalplerimizi kendisinden başka yere meyledecek şekilde boş bırakmasın Rabbimiz Teala Hazretleri. Gidiyor, bunu anlatıp sonra bu cahiliye davası konusunda birkaç cümle arz etmeye çalışayım. Medine'ye girecekken oğlu, onun da ismi Abdullah, kılıcını çekiyor, babasının önüne dikiliyor. Söyle diyor, kim şerefli, kim şerefsiz, affedersiniz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en şereflisi olduğunu söylemedikçe seni Medine'ye sokmayacağım diyor, babasına söylüyor. Durum bakıyor ki ciddi. Abdullah bin Übey yine orada Takiyye'ye müracaat ediyor. Yine nifak emaresi gösteriyor ve ben elbette diyor, elbette insanların en şereflisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor. Şimdi bu asabiyet meselesi, bu tarafgirlik meselesi, bu efendim bölgesinden dolayı, şehrinden dolayı, ırkından dolayı, dilinden dolayı, cemaatinden dolayı, tarikatından dolayı, partisinden dolayı, derneğinden dolayı, sendikasından dolayı, takımından dolayı birbirlerini haksızlıkta olsa bile desteklemek meselesi imana zarar veren bir meseledir. İnsan haksızlıkta bile olsa kendi taraftarını, kendi ailesini, kendi akrabasını, kendi cemaatini, kendi partisini, kendi derneğini, kendi sendikasını, kendi grubunu, aklınıza ne geliyorsa, ait olduğu şey neyse, haksızlıkta bile olsa destekliyorsa bu asabiyettir. Peygamber Aleyhisselam asabiyete çağıran bizden değildir buyurur. Asabiyettir bu. Asabiyete çağıran bizden değildir buyurur. Men da'a ila asabiyetin feleyse minna. Kim asabiyete, kim haksızlıkta bile olsa tarafgirliğe çağırırsa, zulümde bile olsa kendi adamını desteklemeye çağırırsa, kim Allah'ın hakkını ihlal eder, efendim tarafgirlik davası güderse, feleyse minna, bizden değildir buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam böyle yapan bizden değildir buyuruyor. Men katele li asabiyetin feleyse minna. Her kim asabiyet için savaşırsa, asabiyet, tarafgirlik duygularıyla savaşırsa o da bizden değildir buyuruyor. Ve yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, men mate ala asabiyetin feleyse minna. Kim asabiyet üzere ölürse bizden değildir buyuruyor. Asabiyet üzere ölürse bizden değildir. Şimdi size daha önce okuduğumuz bir ayet-i kerimeyi okuyayım. Sonra konuyu devam edelim inşallah. Nisa suresi 135. Lütfen ne olursunuz aralıklarla bu ayet-i kerimeyi, buna benzer çok ayet-i kerime var ama en şumullü olanlarından bir tanesi budur. Bu ayet-i kerimeyi serlevha yapın. Yani aralıklarla unutmamak için, hatırlamak için okumayı alışkanlık haline getirmeye gayret edelim. Getirelim inşallah. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kûnû kavvâmîne bil kıstı şühedâ lillâh. Allah için, Allah için adaletle şahitliği ayakta tutan kimseler olun. Adaletle şahitlik yapan kimseler olun. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. Sizin aleyhinize olsa mesele, bir mesele sizin aleyhinize olsa yine adaletten, doğruluktan vazgeçmeyin. اَوِلْ وَالِدَيْنِ. Anne babanızın aleyhine olsa adaletten, doğruluktan vazgeçmeyin. وَالْاَقْرَب۪ينَ. Akrabanızın aleyhine olsa adaletten, doğruluktan vazgeçmeyin. İyyekün ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima. Fakir de olsa söz konusu kişi, zengin de olsa Allah onlara sizden daha yakındır. Sakın fakir diye ben bunu kayırayım demeyin. Sakın zengin diye ben bunun yanında olayım demeyin. Anneniz olsa, babanız olsa, akrabanız olsa, fakir olsa, zengin olsa, hatta kendiniz bile olsanız Allah için adaletle şahitler olun. Sakın. Bakın Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, yani bunu ben hep trafik kazası üzerinden kolay anlaşılır diye örneklendiriyorum. Trafik kazası yaptınız. Yaptık, Allah vermesin. Ölümlü değil diyelim ki, gittik. Yanlış yaptık. Kırmızı yetişirim dedik. Kırmızı yanarken geçtik. Öbür taraftaki de çıkmış, çarptık. Polis geldi, çağırdık. Şahitlik ifade tutana tanzim edilecek. Yazıyoruz. Biz yeşil yanarken geçtik. Yeşil yanarken geçtik cümlesi seni yakan bir cümledir. Yalandır. Yalancı şahitliktir. Ahiretini perişan etmektir. Çok basit. Siz bunu hayatın her anına ve alanına teşmil edebilirsiniz, yayabilirsiniz. İyi ama hocam benim oğlum da arabayı kullanan, söylesem ceza alacaktı. İyi ama Allah diyor ki oğlun da olsa vazgeçme adaletten. Hocam benim akrabamdı, söylesem olmaz ki. Allah buyuruyor ki akraban da olsa vazgeçme doğruluk ve adaletten. Senin vazifen, benim vazifem adaletle, doğrulukla muamele etmektir. Asabi duygularla, aile diye, benim adamım diye, benim taraftarım diye, benim grubum diye, benim akrabam diye, benim dilimi konuşuyor diye, benim rengimden diye farklılık gözetirsem, adaletten şaşarsam, haksızı desteklersem vallahi zalim olurum. Ve cahiliye adetinden kurtulmamış olurum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men katele tahta rayeti ummiyetin. Kim körü körüne bir sancak altında savaşırsa, körü körüne, yani ne için, hangi dava için uğraştığını bilmiyor, körü körüne nefsinin peşinde, arzu ve isteğinin peşinde, Allah vermesin, körü körüne gitmiş. Yukatinu asabiyeten, tarafgirlik duygularıyla savaşıyor. Yağdabu li asabiyetin, öfkeleniyor, tarafgirlik duygularıyla, Allah için değil, Allah rızası için, dini mübin İslam için, bayrak için, ezan için, namus için, iffet için, mukaddes değerler için değil. Tarafgir duygularla yapıyor bunu. Kim tarafgir duygularla böyle davranıyor? Asabiyet, tarafgirlik için savaşıyor, öfkeleniyor, uğraşıyorsa fekıtletün cahiliyetün. Bu adamın savaşı da ölümü de cahiliye ölümüdür diyor. İslam dışıdır yani. İslam dışıdır yani. Kim böyle yaparsa cahiliye davranışlarını benimsemiş olur buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için Abdullah bin Übey'in rolünü üstlenen, ismi de ne kadar güzel, Allah o isme layık olabilmeyi taşıyanlara nasip eylesin. Abdullah ismi değil mi? Allah'ın kulu ne kadar güzel. Ama bakmayın isminin güzel olduğuna. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Bakara suresinde herhalde 204 olmalı. Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dunya. İnsanlardan öylesi var ki sözü senin hoşuna gider. Dünyaya dair konuşmaları senin çok hoşuna gider. Ve yüşhidullah ala ma fi kalbi. Kalbinde olanı da Allah'a şahit tutar. Vallahi ben samimi bir adamım, düzgün bir insanım. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben muttaki bir adamım. Muttaki olan muttakiyim diye bağırmaz da bağırıyorsa birisini susturmaya çalışıyordur. Böyleyim, şöyleyim der. Ve huve elettul hısam. Halbuki en yaman düşman odur. Bir adamım.

0: yeryüzünün dengesini bozar, fesat çıkarır, ürünleri mahveder, nesilleri mahveder. Bugün dünyanın egemenlerinin yaptığı gibi ağızlarını açtıkları zaman çağdaşlıktan, ağızlarını açtıkları zaman demokrasiden, ağızlarını açtıkları zaman insan hakkından, ağızlarını açtıkları zaman barıştan söz ederler. Ama bastıkları düğmelerle, yağdırdıkları bombalarla bir bombanın altında yüzlerce gencecik pırıl pırıl kız çocuğunun ölümünü söz konusu bile etmezler. Özür bile dilemezler. Böyle insanlar var diyor. Söz bir şey değil. İnsanın bir şey söylemesi, hani Münafıkun suresinin başı şöyle başlar. Çok ilginç, gidince okuyun lütfen. Bu Beni Mustalik seferinde inen bir suredir. Bu olayların üzerine inen bir suredir. Buyuruyor ki Rabbimiz, اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Münafıklar sana geldiği zaman, ey Peygamber aleyhisselam, münafıklar sana geldiği zaman derler ki, biz şahitlik ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Öyle derler. Bak şimdi, Abdullah bin Übey gibi münafıklar geliyorlar ve diyorlar ki, biz şahidiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Vallahu ya'lemu inneke la rasuluh. Allah biliyor ki sen onun peygamberisin, doğru. Ama vallahu yeşhedü innel münafikine lekâzibûn. Allah da şahitlik ediyor ki münafıklar yalan söylüyorlar. Sen Allah'ın peygamberisin ama bunu söyleyen münafıklar inanarak söylemiyorlar, yalan söylüyorlar. Konuştukları zaman onların sözünü dinleyebilirsin. وَاِذَا رَيْتَهُمْ تُعْجِمُكَ اَجْسَامُهُمْ Boyları, postları, cisimleri, bedenleri, böyle duruşları senin hoşuna gidebilir. وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ Konuştukları zaman sözlerini dinlersin. Güzel konuşuyorlar. Ağızlarından lali güher, inci mercan gibi sözler dökülüyor. Sözlerini dinlersin. كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ müsennede. Onlar böyle duvara yaslanmış kütük gibidirler diyor. Kennehum huşubun müsennet, işe yaramaz. Bir yere şey olamamış, efendim kereste olamamış, kütük gibidirler, işe yaramaz, içi boş kütük gibidirler diyor. Bakma sen onların konuşmalarına, bana bakma sen onların boylarına, postlarına diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu hadiseler üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onların ahvalini, onların efendim nifakını anlatan ayetler indiriyor. Münafıkun suresi, gidince bugünkü sizden istirhamım bu olsun. Bu sureyi okuyalım, ben yetiştiremedim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nifaktan muhafaza eylesin her birimizi. Şirkten muhafaza eylesin her birimizi. İkiyüzlülükten muhafaza eylesin. Riyakarlıktan muhafaza eylesin. Kibirden, ucuptan, gururdan muhafaza eylesin Rabbimiz. Bizden önce yaşanan hadiselerden ders ve ibret alabilmeyi, körü körüne cahili davranışların, cahiliye kalıntısı, asabiyetin peşinde koşmaktan geri durabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu uğrunda fedakarlık yapmak, yapmaya değen değerler uğrunda, kendi rızası için, can için, efendim bayrak için, vatan için, ezan için gerektiği zaman bütün fedakarlıkları yapabilmeyi, gerektiği zaman maldan, gerektiği zaman da candan vazgeçecek bir imana sahip olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bizden önce bu güzellikleri yaşayan şehitlerimize rahmet eylesin. Subhane rabbike rabbin izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Burhan İşleyen Hoca Efendi.
2: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu, Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
3: Hayat, Radyo Hayat'ta devam ediyor. Radyo Hayat.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat TÖGEL'in, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: cennete giren hiçbir kimse bütün yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler gördüğü ikram ve itibar sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı ister. Başka bir rivayette şehitliğin faziletini gördüğü için denilmiştir.

0: bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Kara Halıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Kara Halıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
0: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında. Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazanızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dedik ki, bu bizim bağışımızdır. Artık ister başkasına ver, ister elinde tut. Bu konuda hesaba çekilecek değilsin. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, gerçekten şeytan bana bir bitkinlik ve acı vermektedir diye seslenmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su demiştik. Biz Eyyub'a katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde bir uyarı olmak üzere ailesini onlarla birlikte bir o kadarını bahşetmiştik. Yine ona, eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma demiştik. Biz onu gerçekten de sabreden biri olarak bulmuştuk. O ne iyi bir kuldur. O gerçekten bize çokça yönelen biriydi. Güçlü ve basiret sahibi kullarımızdan olan İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Biz onlara katkısız bir haslet olarak ahiret yurdunu hatırlama özelliği verdik. Onlar bizim katımızda seçkin, iyi kimselerdendi. İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendi. İşte bu bir uyarıdır. Gerçekten korunanlar için güzel bir gelecek, kapıları kendileri için açılacak olan adın cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak birçok meyve ve içecek isteyeceklerdir. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayacak olan hepsi yaşıt güzeller vardır. İşte bunlar size hesap günü için vaat edilenlerdir. Bunlar bizim bitip tükenmeyecek olan rızkımızdır. Bu böyledir. Ama azgınlar için de çok kötü bir gelecek vardır. Çünkü onlar cehenneme gireceklerdir. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. İşte kaynar su ve irin. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka çeşit azapları da. İnkarcıların önderlerine, işte bunlar sizinle birlikte cehenneme girecek olan topluluktur denilince, onlar da, onlar rahat yüzü görmesinler diyeceklerdir. Hiç kuşkusuz onlar ateşe gireceklerdir. Uyanlar önderlerine, hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Çünkü bizi buraya siz getirdiniz. Burası ne kötü bir yerdir diyecekler. Yine onlar birbirleri için şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz! Bunu bizim başımıza kim getirdiyse, onun ateşteki azabını kat kat artır. Yine onlar, dünyadayken kendilerini kötülerden saydığımız, alaya aldığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? Yoksa onlar gözümüzden mi kaçtı diyecekler. İşte cehennem halkının birbirleriyle olan bu çekişmeleri muhakkak bir gerçektir. De ki, ben yalnız bir uyarıcıyım. Bir olan ve mutlak otorite sahibi bulunan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Çok güçlü olan, çok bağışlayandır. De ki, bu çok büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Yüce melekler topluluğu tartışırken benim onlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyedilmektedir. Bir zamanlar Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini tamamlayıp ona ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Bunun üzerine iblis dışında meleklerin hepsi topluca secde etmişlerdi. İblis büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Allah buyurdu: "Ey iblis, ellerimle yarattığımın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?" İblis dedi: "Ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın." Allah buyurdu: "Öyleyse çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin. Bu yüzden hesap gününe kadar lanetim hep senin üzerinde olacaktır." İblis dedi: "Ey Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı." Allah buyurdu: "Sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin." İblis dedi: "Senin büyük gücüne andolsun ki ben senin gerçek kulların dışında onların hepsini azdıracağım." Allah buyurdu: "İşte gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki ben cehennemi seninle ve sana uyanlarla hep birlikte dolduracağım. De ki, ben bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ben size kendiliğimden sorumluluklar yükleyen biri de değilim. Bu Kur'an, alemlere bir uyarıdan başka bir şey değildir. Andolsun ki siz, bir süre sonra onun haberinin doğruluğunu mutlaka anlayacaksınız."
3: Sadakallahul Azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz. Sa'd Suresi 39'dan 88'e kadar olan ayetleri dinlediniz.